da turmuşdan etibarga erişip, köngüldikide xizmetke erişkendikini gördüm. Hem adam tırışıp küreş kılışa qadiki paranı kemsidigan bu cemiyette, el hem bir top kişiler özünün herkete arqılıq bu dünyaga tırışının çokum yerde kalmaydıqalıqını etibarmekte.

qildi, endi söz qildi. Erkin Tuniyaz, Zumrat Obul, Nurlan Abilmajin, He Zhengyu, Chen Mingguo, Tian Xiangli, Jiang Yingchun, Yusufjan Mehmet, Elzat Ahmetjan, Qadin Kabin, Li Gang, Wang Gang, Qaysar Abdikerim fikir almashtirib söz qildi. Wang Jianxin, Wang Lin yazma söz tapshirdi. Köpçilik ögünüş tərbiyasının baş temisiga birləşdirib, mövqeni xizmet əməliyyatiga qoyub terrorluqqa qarşı turuş, muqimliqni qoğdaşını qanunçillaşdırış, daimlaşdırışını alğı sürüş, yezdigiliki yezlarını zamanıvilaşdırış, sanayatının tipini yeşil tövən karbonlu qılıp özgərtiş, ticaret soğudu muhitini əlalaşdırış, sünni əqil pən texnikisini yenilik yartış, yuqur sifətlik nizam çıxırıb, xəlib turmuşunu kapaletləndiriş və yaxşılaş, Janubi Şincandaki ammını işqa orlaşdırıb, kırımını aşırış, maharibini yuqur sifətdə tərəqi qıldırış, dövlətimizdə dinni, cunguçılaşdırışını sestemilik alıqı sürüş, Bintan bilen yerliknin yugurumu tereqiyatını çoğunqırlaştırış. Ammının etrafıdaki natoğru stil ve çiriklik meselesini tüzeş. Şekil bazlıqını tüzeb, asasi katlamının yükünü yenikletişini tezletiş katarlı hizmetlerini çördeb, teksürüp tetkik kılış neticelerini çoğunqır almaştırıp, keyinki kademdeki hizmet fikri yolu ve tedbirlerini oturgu koydu. Çin Şaucan bunlarını tekitledi. Başşuji Xi Jinping toğır siyasi netice karşın turguzuş ve emeldi körsütüş toğırsıdaki mohim bayallarda siyasi neticini kim üçünü yaratımız? Kandak siyasi netici yaratımız? Siyasi neticini nemigi tayinip yaratımız? Diyen devir sualıqı cevap verip partiya azalları ve kadırlarının yeni devirdeki partiyanın amibi luşanı da yakşı menişi, xalq üçün siyasi netici yaratışı, emeli işlep siyasi netici yaratışını tüp kullanmağa ve ilmi yetekçilikki iki kıldı. Çoğunqır ögünüş, inçki özleştiriş, puhta emeli iliştirişki küçep, onundaki xalqının meydani ve ilmi usulni, dəl ilgilep, umum üçün partiya kuruş, xalqı bəxti yaratış, tedbirini ilmi belgüleş, əqiqi tutup emeli işleşte çıntırıp, yeni devirdeki partiyanın amıvi luşanı da yakşı menişini, tedbir belgüleş, əməli iləşdirişini tutuş, tərəqiyyatını ilgir sürüşünün bütün cəriyanıqa əqiqi sındırıb, əməliyyatının, xəliqinin, tarixinin sınıqıdın ötəliydiğən əməli nəticələrini tırışıb yarı tişkirək. Çin Şaucan bunlarını təkidlədi. Başşuji Xi Jinping'in Şincan hizmeti doğrusudaki mühim sözü, mühim yol yoruqı, təsdiqi yol yoruqının ruhini, çoğunqır ögünüp ve zıçılaştırıp, yeni tərəqiyyat ideyası ve yeni devirdeki partiyanın Şincanlı idari kılıç tədbirini toluq, dəlcayda, umumi yüzlük zıçılaştırıp, Şincan hizmeti baş nişanını çın puxta tutup, Cunghuan milleti ortak yevdisi eğini mustahkemleşni, asası liniye kılıçtı çın turup, partiya merkezi komiteti Şincan'ı belgülep bergen, 5 Çoğun strategiyelik orun bekitmesini közlep, doğru siyasi netice karşını puhtu turguzuş ve emeldi körüstüş. Yeni devirdeki partiyanın amvi luşyanı da yakşı menişteki emeli erket arkalık ıslahat, terakiyat, mokumluktaki türlü hizmetlerini puhtu işleş. Cemiyet mokumluki ve ebedi emirliknin ulunu puhtulaş. Cemiyet mokumluğunu koğdaşını baştan ahır baş orungu koyup, kesbi küş bilen ammını birleştirişte çıntırıp, terörlükü karşı duruş mokumluğunu koğdaş, xalık müdafiye sepini müstehkemler, besilip kalan erziyet diloları ve zidiyet macralarını birbirlep tekşürüp, el kılışını puhta kanat yedirip, ammının etrafıdaki natoğru stil ve çiriklik meselesini merkezlik tüzeşini çoğunkur algı sürüp, ammının arzu telifini şık aldıdılan el kılış, ammıvi hizmetini puhralarının köngüldeki de işleş. Cunghuan millet ortak gevdesi enini, obrazlık, tesirlik, ünümlik müstehkemleş. Milletler İttifaklığı terakiyatın ilgir sürüş kanununu umumi yüzlük ızçılaştırıp ve emeliyleştirip, obrazlık buluş arkalık bulu selişte çıntırıp, mol, köp kıl vasıta, tutka ve süpü arkalık Cunghuan millet ortak gevdesi enini konkret, strolluk, callık namayen kılış. Tesirlik buluş arkalık ruhunu tavlaşını gevdelendirip, her millet ammasını yiskılalaydıgan, katnışalaydıgan, erişalaydıgan kılıp, Cunghuan milleti ortak gevdesi eğini haqiqi türde, kalipki sındırış, hareketki aylandırış, ünümlük buluş arkalık ulunu puhtulaşka ehmiyet verip, ünümlük tecrübe usullarını gevdelendirip,

0: Xullaslab, Jonqo millət ortaq gəvdisi quruluşunu tüzümləşdiriş, sistemalaşdırış, türləşdiriş usulu arqılıq alığı sürüb, hər millət kadrları ammısının bəşni qalibdən etiraf qılışını üzliksiz küçəytiş. Xəliq turmuşuqa zıç yəqillişib, ixtisat və cəmiyyətinin yuqır sifətlik tərəqiyyatı türtükü buluş. Taraqqiyotni xalq turmushiga naf yetkazish, xalq qalbini mujassamlash, muqimlikni ilgir surish bilan zich bog'lab, diqqatni davlatning ehtiyoji, Xinjiangning iqtidori, ommaning orzusiga markazlashtirib, o'z aloyidligiga mos keladigan yuqori sifatli taraqqiyot yo'li ustida faol izlanib, ish qo'rillashtirish, ma'rif, davolash turalg'u, yashanganda kutinish qatorli xalq turmush ishlarini kuchayib yaxshi qilib, har millat ommasini taraqqiyot musobaqasiga keng ko'lamda qatnashtirib, taraqqiyot natijasidan to'liq tang bahrlantirib, Xinjiang xizmati bosh nishonini amalga oshirishning moddiy asosini taraqqiyot orqali puxtalash kerak. Chen Shaojang munolarni ta'kidladi. Tekşürüp tetkik kılışını tedbir belgüleş ve icra kılışının bütün ceryanı sındırıştı çıntırıp, rehberi kadırla başlamçılık bilen tekşürüp tetkik kılış. Zor tedbir belgüleştin burun tekşürüp tetkik kılış. Asasi katılam alakı noktusunda durup tekşürüp tetkik kılış katarlık. Tüzümlerini mükemmelleştirip, stilini sıcıl yakşılap, avtonom rayondaki her derecelik partiyalık kadırlarını kemter buluş, birinci sepki çonkur çöküşke. Xalqdan aql so'rash, xalqning ehtiyojini egallashga, masalani hal qilish, xizmatlarga turtki bo'lish iqtidorini umumiy yuzlik oshirishga yetaklash va uningga turtki bo'lish kerak. Avtonom rayonning munosabatlik rahbarlari, avtonom rayonlik sud mahkamasi, taftish mahkamasidagi asosliq mas'ul yo'ldoshlar, avtonom rayonning munosabatlik o'rinlaridagi mas'ul yo'ldoshlar yig'inga qatnashdi.
1: Stansimiz xabari Abdonim rayonining to'g'ri siyosiy natija qarishini turg'izish va amalda ko'rsatish, o'g'inish tarbiyasini cho'nqur qanot yoydirish, o'rinlashtirishga asosan Abdonim rayonlik partiya komitetining muavin shujisi, Abdonim rayonining raisi Erkin Tunyaz 7-oyning 17-chi kuni tushdan burun hukumat sistemasida to'g'ri siyosiy natija qarishini turg'izib va amalda ko'rsatib Sotsialistik zamanı başkan Şinjan Kuruşka yeni teğimi zor töküp koşaylı diyen maksus temde partiya dersi sözledi. Bu monolarını tekitledi. Xi Jinping partiya kuruluşu idgesini çoğunkuru ögünüp ızcıllaştırıp, baş şuji Xi Jinping'nin toğru siyasi netici karşına turuğuzuş ve emeldi körüstüş toğursuzdaki mohim bayallarını çoğunkuru ögünüp inçki özleştirip, puhta emeliyleştirip, Abdonim rayonluk partiya komitetinin telpik asasın siyasi cehettin karab, siyasi cehettin pilallab, siyasi cehettin işlep, Yaxşı icra qılğıcı, hərəkətki kəlgücü, əməli işləgücü bulub, sosialistik zaman birləşqən Şinjan quruşqa tırışıb, yeni, texim zor tökb qoşuş gərək. Ərgün Tunyaz monolarını görsətdi. Xi Jinping partiya quruluşu idgəsini çoğunqır ögünüş ızcıllaşdırışını, baş şuji Xi Jinping'nin toğrı siyasi nətici qarşını turğuzuş və əməldi körüstüş toğrısıdki mohim bayallarını ögünüş ızcıllaşdırış bilən birləşdirib, işkini tikləşinin həl qılğuş əhmiyyətini çoğunqır özləşdirib, işkini qoğdaşını qət'i işqaşırıb, toğrı siyasi nətici qarşı turğuzuş idgə anlıqlıqı, siyasi anlıqlıqı və hərəkət anlıqlıqını əqiqi küşəytiş. Yeng davridagi partiyaning Xinjiangni idora qilish tadbirini to'liq dal joyda umum yuzlik izchillashtirishda chin turib, muqimlikni qo'g'dashni boshdan oxiri bosh o'ringa qo'yib, muqimlik bilan taraqqiyotning munosabatini bir tutash yaxshi planlab, Xinjiang xizmatining boshdan oxiri bosh shuji ko'rsatib bergan to'g'ri yo'nalishni ilgarilashiga haqiqiy kafolat qilish. Jonqo milleti ortak gavdisi eğini mustahkemleşni asası lengye kılıçtı çıntırıp, barlıq ıslahat tarakiyatni, Jonqo milleti ortak gavdisi eğini namagen kılıç ahmiyetigi egi kılıp, kalıptın etrap kılıçni üzliksiz küçeytip, xalık kalbini mücessemleş. Bəşçoğun strategiyelik oran beykitmisini közləb oylanış və hərkət qilişdi çantırıb, Şinjiangın ixtidarı arqılıq dövlətinin ehtiyacı mülazimət qiliş, ammının arzusunu qandırış gerek. Erkin Tunyaz monolarını təkidlədi. Avtonom rayonning hukumat sistemasi yangi taraqqiyot ideyasi orqali yuqori sifatlik taraqqiyotga yetakchilik qilishda chang turib, yangi sifatlik ishlab chiqarish kuchlarini tez yetishtirib, ishga tolishish shaklidagi raqobatdan saqlanib, sifatning

0: ünlülük özüşü və miqdarının muvafiq eşişini əməlgə aşırışı. Həqiqətini əməliyyətin izləşdə, qanuniyyətki hörmət qilişdə, tədbirini ilmi bəlgiləşdə çıxdırıb, xizmətinin oldun görərliki və ilmiylikini üzlüksüz aşırışı. Ekologiya oldunqi o'rniga qo'yilgan imkoniyatlik sijil taraqqiyot yo'lida mengishda chiqdirib, tog', daryo, o'rmon, etiz, ko'l, o'tloq, qumliqni bir gavdalashtirib qo'g'dash va sistemli tuzlashni bir tutash planlab olg'a surib, markazning ekologiya, muhit qo'g'dash nazoratchiligida qaytma inkas qilingan masalalarni tuzitishni yaxshi tutib, yashil taraqqiyotni tez olg'a surishi. Yuqori sifatlik taraqqiyot bilan yuqori saviyalik bexatarlikni bir tutash planlashda chiqdirib, bexatarlik mas'uliyatini amaliyalashtirishni chiqdirib, bexatarlik tovon chekini qat'iy saqlashi. Rost gap qilish, amaliy ish qilish, amaliy unum qo'g'ilishda chiqdirib, chin dil bilan ommaning qiyinchiligini haqiqiy hal qilishi ommaga baxt yaratishi. Əməliyləşdirişini tutuşunu ökmət xizmətinin burç qılışdı çıxdırıb, türlü xizmətlərini mıx qiqş ruhi arqılı qəqiqi inçki tutuşu. Təşəbbüskarlıq bilən məsuliyyətini zimmi gelib işləb, yürəklik bulub vəzibi məsuliyyətini toluq ada qılıb, qılıdığanını qılmaslıq, söyrəlməli qılış, işini qalaymıqan qılış məsiyyəlisinin qət'i aldın ilişi və onu tügüdüşü gerək. Ərkin Tunyaz bunlarını təkidlədi. To'g'ri siyosiy natija qarshi orqali ilgirlash yo'lini to'g'irlab, turli kishilarda tirishib yeng vaziyat yaratish, terrorlikka qarshi turish, muqimlikni qo'g'dashni qonunchilashtirish, doimlashtirishni puxta olg'a surib, obrazlik, ta'sirlik, unumlik bo'lishni gavdalandirib, jo'qo millati o'rtaq gavdasi yengini texim yaxshi mustahkamlash, ishonch va irodani chingitib, yillik nishon vazifalarini qilchi tabranmay nishonlab, asqotilgan unumlik tadbir qo'llanib, iqtisodning yuqori sifatli taraqqiyotiga texim yaxshi turtki bo'lish. Xalq turmushi amaliy ishlarni chin qalb, chin hissiyot, butun kuch bilan yaxshi qilishda chingitib, ommaning erishish tuyg'usi, baxt tuyg'usi va bexatarlik tuyg'usini kuchaytirish. Qilchi eg'ishmay partiyani umumgözlik qattiq idora qilib, stil durus, kayfiyat to'g'ri bo'lgan siyosiy ekologiya yaratib, sotsialistik zamonaviylashgan Shenjan qurishni tirishib, puxta kapolatga ega qilish kerak. Jang Yingchun, Qaysar Abdukerim, Joli Fan, Panshi qatorliklar qatnashdi.
1: Stansiyamiz xabari. Avtonom rayonning to'g'ri siyosiy natija qarshini turg'izish va amalda ko'rsatish o'rganish tarbiyasini cho'nqur qanot yaydirish o'rinlashtirishiga asosan avtonom rayonlik siyosiy kengash partiya guruhining shujesi rais Nurlan Abilmajin 7-oyning 17-chi kuni avtonom rayonlik siyosiy kengash organida partiya markaziy komitetiga minnatdorlik bildirib 15-yilda jasorat bilan ilgirlab to'g'ri siyosiy natija qarshi orqali siyosiy kengashning mas'uliyatini zimmimizga olaylik degan maxsus temada partiya darsi so'zladi. U munolarni ta'kidladi. Xi Jinping partiya qurilish ideyasini chuqur o'rganib va izchillashtirib, bosh shuji Xi Jinpingning Jungu kommunistik partiyasi qurilganligining 105 yilligini tabriklash yig'inida qilgan muhim so'zining ruhi to'g'ri siyosiy natija qarshini turg'izish va amalda ko'rsatish to'g'risidagi muhim bayonlarni chuqur o'rganib, inchiki o'zlashtirib, puxta amaliyalashtirib, avtonom rayonlik partiya komitetining talabiga asosan to'g'ri siyosiy natija qarshini siyosiy kengashning mas'uliyatini ado qilishning butkul jarayoni sindirib, asli maqsad burishni his qilib, jasorat bilan ilgirlash kuchi elib, sotsialistik zamonaviylashgan Shinjang qurishga aql farosat va kuch qo'shish kerak. Nurlan Abilmajin munolarni ko'rsatdi. Ishkini tiklashning hal qilg'uch ahamiyatini chuqur o'zlashtirib, ishkini qo'g'dashni qat'iy ish qashirib, o'rganish, fikr yurgizish, qo'llanishni tutashtirish, bilish, ishonish qilishni birlikka keltirishda chiqdirib, to'g'ri siyosiy natija qarshini turg'izish va amalda ko'rsatish siyosiy angliqligi, idea angliqligi va harakat angliqligini uzluksiz kuchaytirish. Siyosiy kengashning to'g'ri siyosiy natija qarshini amalda ko'rsatish amaliyat talabini to'g'ri egallab, diqqatni yangi taraqqiyot ideyasi va yangi davrdagi partiyaning Shinjangni idora qilish tadbirini to'liq dal joyida umumiy yuzlik izchillashtirishga mulozamat qilishga markazlashtirib, Shinjang xizmati bosh nishonini chiqib puxta tutib, Jonghua millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlash, Jonghua millati o'rtaq gavdasi qurilishini olg'a surishni zichir deb partiya markaziy komiteti Shinjangga belgilab bergan 5 chong strategiyalik o'rin bekitmasini ko'zlab خلق چن سیاسی نتیجه یارتش، عملی شلب سیاسی نتیجه یارتش ده چند طرف عقل پرست و کشنه تبلاب 15 5 yıllık ulugvar planını güzel reallıkka aylandırış gerek. Nurlan Ebil Mecin bunlarını tekitledi. Siyasi sadakatini katli müstehkemleşini, baştan ahir siyasi genişinin doğru siyasi netice karşını emeldi görüştüşünün tüp talip ve kılıp, partiyanın umumizlik rehberlikini çıntırıp, Xi Jinping yeni devir cungucu sosyalizm ideyası arkalık kalıpını mücessemleş, ruhunu tavlaşta, kılçı boşaşmayı çıntırıp, siyasi genişinin vazifesini ada kılışta, baştan ahir doğru yönelişti puhta ilgirlişine hakiki kapaletli kılış. Xarakteri, o'rnini to'g'ri egallashni, boshdan oxir siyosiy kengashning to'g'ri siyosiy natija qarshini amalda ko'rsatishning asosiy oldingi sharti qilib, taklif berib hokimiyat ishlariga yordamlashish bilan o'rtoq to'nishni mujassamlashdan iborat qo'sh yo'nalishlik kuchash xizmatini chuqur puxta ishlash. Siyasi jihatdan kengashish, demokratik nazorat qilish, hokimiyat ishlariga qatnashish va hokimiyat ishlarini muhokama qilishdan iborat uch turlik asoslik funksiyani yaxshi ado qilishni boshdan oxir siyosiy kengashning to'g'ri siyosiy natija qarshini amalda ko'rsatishning muhim vositasi qilib, turli kengashish yig'inlarini yaxshi ochish, takshirib tadqiq qilishni puxta qanot yaydirish, taklif sunish qatorliq doimli xizmatlarni chuqur tutish, ichki qo'shin qurilishini kuchaytirishni baştan ahir siyasi kengashning to'g'ri siyasi natija qarshini amalda ko'rsatishning ochqichlik tiriki qilib, mas'uliyatni ado qilish iqtidori qurilishini isloq qilish, yangilik yaratish ruhi orqali olg'a surib, jumhuriyat millati o'rtoq gavdasi engini mustahkamlash, sotsialistik zamonaviylashgan Shinjong qurish uchun qalbni, o'rtoq to'nishni, aql farosatni, kuchni keng ko'lamda mujassamlash kerak. Yang Yong, Aziz Musa, Liu Huijun Fu Xuemi, Xu Xianyi, Hasanjan Ahmed, Batu, Shigang, Kulan Saypilqan, Anwar Ibrahim qatarliqlar qatnashdi.
0: Stansimiz xabari. Bir belbog' bir yo'l xalqaro hamkorligi boshliqlar munbari maslahatchilik komitetining yig'ini 7-oyning 17-kuni Urumchida o'tkazildi. Diplomatiya ministrligining muavin ministri maslahatchilik komiteti yig'inini chaqirguvchi Ma Chaoshu yig'in g'iyosatchilik qildi. Misrning sobiq zunisi Sharaf, Pokistonning sobiq zunisi Kakar qatorliq a'zolar yig'iniga qatnashdi. Ma Chaoshu mundaq dedi: "Bir belbog' bir yo'l tashabbusi insoniyat taqdiri o'rtoq gavdasi barpo qilishga turtki bo'lishning amaliyot subsi. O'zgarish bilan qalaymi qanchalik qiralishib ketgan xalqaro vaziyatda bir belbog' bir yo'lni o'rtoq barpo qilishda o'rtoq kengashish, o'rtoq barpo qilish, o'rtoq bag'rilanish prinsipida chang turish, har qaysi davlatlarning siyosiy jihatda o'zaro ishonishi, iqtisodiy jihatda o'zaro yo'g'irlashi, odamiyat aloqasini ravonlashtirishni kuchaytirishga kuch qo'shib, savdo, mablag' silishni erkinlashtirish, qulaylashtirishni ilgari surib, xalqaro hamkorlik davomida aktiv tarqitib pol to'kib qo'shdi. Jungu o'rtoq barpo qilayotgan davlatlarning ishonchlik hamkorlik hamroyi. Jungu iqtisodining muqim taraqqiy qilishi bir belbog' bir yo'l hamkorligini olg'a surishga yaxshi sharoit yaratib berdi. Jungu har qaysi taraflar bilan o'rtoq tirishib, fursatni chin tutib, qirisqi taqobil turib, bir belbog' bir yo'l xalqaro hamkorligining puxta qadam bilan uzoqcha taraqqiy qilishiga turtki bo'lishni xolaydi. Komitet a'zolari bir belbog' bir yo'lni o'rtoq barpo qilishning dunyoviy ahamiyati va davr qimmatiga yuksak baho berdi. Bir belbog' bir yo'lni o'rtoq barpo qilish dunyo iqtisodini avrishimlikka va eshish yo'shirin kuchiga ega qiladi deb qaradi. Qattiq tutashtirish, yumshoq tutashtirish, qalblarni tutashtirishni bir tutash planlab olg'a surib, yeşil, töbən karbon, rəqəmlik iqtisad, süni əql qatarlıq sahalarda kəlgüsü güzdəngən, xalqıra həmkarlıqını paal qanat yaydırıb, bir belbog' bir yol xalqıra tarqıtışını dağımlıq küşəyiç təklifi bərdi.
1: Stansımız xəbri. Avtonom rayonining nuqtalik turi Urumchi Ganchampo iqtisod texnik taraqqiyot rayonining paskin suvni boyliqqa aylantirib foydalanish turi yaqinda ishga kirishtirildi. Bog'chi rayonining hosili suvdan qaytib foydalanish nisbati 50%dan ko'prakka yetdi. Hamda sanoat tuzi mas qadamda ayirib olinib, suv bilan tuzni teng yig'ib olish amalga oshdi. Жанчампу, ықтисад, техники, тарахият районның паскену суны байлыққа айландыру пайдылы.

0: қолданыш түрі мейданыда. Күнде санаттен шыққан 30 мың тоннадан артық пасқыны су бір тарап қылынады. Көпіншісі, юқырыс сүпәтлік асили суға айландырылып, қарқанының шілеп чықырыш денияске қайты ет көзілдеді. Jungu Binakarlı Kuruluş Guruhi, Kuruluş Üçüncü İdarisi, Yeşil Kesipki Mebdağ Siliş Çeklik Şirketi, Gençenpo Xtisa Teknik Tarakiyat Rayonu Paskını Suna Baylıqa Aylandırıp Paydılınış Türünün Tekniki Baş Nazaratçısı Fen Xin Muhbirgı Mındak dedi. 42 inçki bir taraf kılış iştert baba, su süpütünü saplaştırıq açıqa oxşaydı. Oltira, filtirləş, tətürü sındırış, Parlandırıp kristallaştırış katarlık teknolojiye terfiden çıkan sunun süpte turbüsüyü ölçümge yitut. Bu türde paskını su bir taraf kılınıplı kalmasın yana tuzumu ayrılıdı. Növette bu türde her günü paskını sudan 130 tonu sanat tuzu il növatıdı. Bu tuz ne? Sanat işlep çıkırışı ve kışta kar eritişte işletkil buludu. Fenshin mındak dedi. Kereksiz su tərkibidiki tuz, natri xlorid bilen natri solfatının berikişten hasıl bolgan. Türde oldu bilen nano materiallık süzgüç arkalık bu işki xil tuzunu ayırıp çıkıp kuyuldurup, andın parlandırıp kristallaştırış, tekrar saplaştırış arkalık birinci derecelik sanat tuzu ölçümge yetküzdük. Devletning nol karbonlik bog'cha qurilishdiki tunji turkim sinoq nuqtasi bo'lgan Gençenpo iqtisod texniki taraqqiyot rayonida yangi energiya, yangi material korxonalari to'plangan. Suv ishlatish ehtiyoji cho'ng, keraksiz suvning tarkibi murakkab bo'lgachqa an'anaviy usulda bir taraf qilganda takror foydalanish unumi tuvan bo'ladi. Tür 50 000 tonnalik paskini suv tozalash zavodini o'zgartirish qurilishi 15 000 tonnalik tuzsızlaştırış zavutu kuruluşu, karxanlarını su bilen təminlediğin 11 kilometrlik turbu toru yürüyüşlük kuruluşu, hem de bir gevdileşken akıl su işleri süpüsünü öz içe alıdı. Bu arkalık sudan tekrar paydalanıdığın mükemmel sistemi berpa kılındı. Jungu Binakarlı Kuruluş Guruhi Kuruluş Üçüncü İdarisi, Yeşil Kesipki Mebdağ Siliş Çeklik Şirketi, Gençenpo Xtisa Teknik Tarakiyat Rayonu Paskını Suunu Baylıqı Aylandırıp Paydılınış Türünün Yürüştürüş Başnazaratçısı Can Jinwei Mındak dedi. Bir yılda 10 milyon tonudun artıq su baylıqın tecep kalalayımız. Bu 200 bin adam bir yıl şiltidigan turmuş suyugu baraver.
1: Stansımız muhbiri Can Yin xəbər qılıdı. Şencanın özgeci yen meyveleri lıq besilgan dövlət dömür yolu yen meyvelerini soğuk qalatı tez toşuş liniyasıdiki Şencanın tuncu növbəç poizi tünügün səhərdə Ürümçi Sempin Vokzaldın qozqaldı. Bu poizdiki malla tez bolğanda 36 saatte Şenşi ölküsün Şiən şəri və ətraptiki bazarlarga yetküzülüdü. Bu qitimki növbəç poizga 40 fut gelidigan somki şekillik soğuk saqlaş yük sandıqıdan 8-i orıntılgan bolıp, Şinjanın üzüm, qoğun, süt qatarlıq özgice xam yeni yezilik məhsulatları lıq besilgan. Bu türküm soğuk saqlaş yük sandıqıga Beydov Süniyamra Dünyavi Nazaratlı Sistemisi orıntılgan bolıp, keç gündüz əməli vaqtta orın belgiləş, yıraqdın közetip kontrol qilish, yük sanduqı işçinin temperaturisi, generatorlar qrupsinin yürüşüş ahbalı qatarlıq sallıq məlumatlarını dəl caydı toplaş, həm də beynormal ahballardın optimatik aldın signal beriş ixtidarı ige. Bunun da bütün müsabıda soğuk zəncirlik toşuş üzülüp kalmaslıq, transport uçurunu sürüştürgeli buluşku kapalatlı kılgılı buludu. Jungu Tömür Yolu alaydı yük eşya obrotu pay çeklik şirketi. Jungu Mekaniklik ıssıqlıq saklaş poiz ocastekisinin ali texniki Liu Jianjun tonuşturup mındaq dedi. Yük sandıqının yeni bir uçı, Dizel generatorlar grupsi ve soğutuş generatorlar grupsin tərkib tapqan. O da 150 saatin artıq ayılınış ixtidarı yiyen. Yük sandıqının umumi temperaturisi 30 Celsius gradustan 0'dan tüven 30 gradus kışı bolgan dairde kontrol kılınıdı. Tövenki kısımdan tətür eqinli qaba ötüşüdüğün ixtidarı ige əslərlər orıntılığaşqa egizden hava ötüştürüp soğutuş ünümüden 30% yokri. Soğuk qabanın tarqılışı teximi təkşi buluştak ünüm yartıldı. Bu, yük sandıqda uzun yolluq toşuş məzgilidə

mal temperaturası belgilengen kımmetin eşip getiş ahvalını önemli kel kılışımızda törtkülük rol oynadı. Egilinişçe, Jongo Tömürgül Alaydı Yük Eşya Obrotu Pay Çeklik Şirketi

0: Kaçlaş, Gollin ya da beybastı yetküzüş, setiş orunda beybastı ayırıp taksimleştin ibaret, eşya obrotu layi hesini tüzüp, mal əvətliyən caydan, mal tapşırılığan caygıcı beybastı yetküzüştün ibaret, bütün zancirlik bir punk şeklidiki kolay mulazmetini şıkaşırgan. Mal Sitvalguç Tarap Şirkisinin baş direktörü Li Qing, Dövlət tömür yolu yeng meyvelerini soğuk qalatı tez toşuş lengesedgi növbetçi poizdinin yolgı selinişinin Ürümçi Şi'an tömür yoludigi yeng meyvelerini soğuk qalatı toşuş vaqt ünümünü təxminen 65% döstürüp 30% eşya obrotu tənlarqını tecep qalqallıqını bildirip bundaq dedi. Vaqt cahatda naid yuqur ünüm yartıldı. Her günü bir növbet poiz qatnab, dəl vaqtıda yolgı selin qaşqa, Ürümçidin Şi'ange qatnaşdiki saatlik sürət, ilgirki saatdik 90 kilometrdən hazır, saatdik 120 kilometrgi yuqur götürüldü. Poizgi qaçlaş kölme 30 vagondan 55 vagonu köpeytildi. Bu xil kölemlik toşuş ünümüge ən-ənvi toşuş usulü ərgizmi yetelmeydu.
1: Stansımız xabri. Ürümçi Tianshan Xalqara Aeroporti 7 ayının 16 günü Ximiya Sanayeti Eksport Məsulatını Aeroplan Toxtutuş Supusta Biyavasta Nazarat Qılıp Qaçılaş Kəsbini Tuncuq Etin Bejerdi. Bunun bilen Aeroport Yük Transportını Kolaylaştırış Islahatı da Yeni İlgirləş Qoluğu Gəldi. Şincan Moyerisi Xalqara Yük Transport Vakalatçılıkı Çəklik Şirketi Vakalatçılık Kılgan Bir Türküm Ximiya Sanayet Məsulatı Saudi Arabistanı'ı eksport kılınıdı. Bu məsulatla tekrar almıştırıp kaçılaşkı çıdamaydı. Asan buzuludu. Yükne ayrı plan toktutu süpüsta bivasta nazarat kılıp kaçılaş yeni endisi. Obrot halkısını ıxçamlap malını ziyanğı uçuraştın ünümlük saklap kaldı. Hem de tamucundun ötküzüş vaxtını zor derecede kıskarttı. Şirketin kesip direktörü şu kün tonuşturup mındak dedi. Skratkı kırgızıp saklaş, ikinci kıtın kıskı ardılıkı toşuş, tekrar kaçılaş, çürüş, katarlık alkıla kıskardı. Aeroplan toktutuş süpüsta kaçılaşka yarım saatlik itidu. Otur yolda almıştırış ünümü 90%'ın köpürek açtı. Universal eşya obroti tenlerkimiz 30%'ki yakın tövelledi. Növbette Ürümçi Tianshan Xalqara Aeroportu'nun Xalqara Yük Transport Liniyası 23 devletke tutaştı. Malını ayrı plan toktutuş süpüsten bivasta elip getiş, aeroportun işke kısmındaki məksus yol arqılıq, bivasta yetküzüş qatarlıq nazarat qılıp, tamucundun ötküzüş endiyesine daimli kolunup, yük obrotu vaxtını zor derecede kıskarttı. 6 ayda Xalqara Yük Transport Liniyası'da bir ayda toşulgan yük 15 min tonluğu yetip, bolturk şu mezgildigiden 66.32% köpeydi. Ürümçi Tianshan Xalqara Aeroportu tamujnisi yük toşuna nazarat qilish başqurish bölümünün birinci derecelik asaslıq becergüçisi Shun Hongliang mundaq dedi. Aeroplanını türkümləb öde eliş, ciddi toşladığan olaydı yükne tamujnidin ötküzüş tertipini əlalaşdırış arqılıq, aeroplan toxtutuş süpüsta bivasta qaçılaş endisini puxt qadamda umumlaşdırıb, kolaylaşdırış ıslahatının qaplaş dairesini kengaytimiz.
0: Әмде партия байрықы асасы қатламның бірін сепіді жәулан қылмақта сәйіпіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станциямыз қабірі. Деңіз жүзінен 3500 метр егізліктегі Ұлықчатна ясы Бөрі Тоқай естің тарғылық кенті партия баш ячейкісің шочесі. Кент ағалы комитетінің мөдірі Жар Мәмет Абдурахман көпчілікні кеттекіліп, бекар тұрған кердін пайдылынып, әсләлік ез игілікі білін шоғылдынып, көп қыл тәдбіріні тән қолынып, Кірім ашырыш жолыны кеңайтып, кәсіплеріні гүлләндіріп, Кірім ашырыш жолыны тепіп чықты. Азыр тарғылық кенттедегі парникла ешілліқі біркенді. Жар Мәмет Абдурахман кент ахалысы билан бирликда көктатларның өсүш ахвалын тәкшүрди. Бу илгири узун йыл ташланып калган жер иде. Жар Мәмет Абдурахман мондак диди. Эгизликте терлигү жер аз. Шуңа бу жерде парник ясап, амыны ишкалдыда көктат йерип, кримини ашыруш имканиятыга эге кылмакчы болдум. Dastlabki mezgilde kent mablag' kamchil bo'ldi. Xeyli ko'p kent aholisi egizlikdagi sovuq muhitda ko'kdot o'stirilmaslikdan ansirdi. Jar Mehmet Abdurrahman, alaqtar tarmaqlarının 400 min yuan özgertiş məbləğini qolğa keltirib, partiya əzaları kadrlarını yetəkləb, başlamçılıq bilən işləb, siyasətinin paydisi, tarixçilik texnikisi qatarlıqlarını təşviq qılıb düşəndirib,

Nakşılarını eysa, ünüme tez ritimlik nakşıladın yakşı boludu. Çünkü nakşı etkanda biz en yakşısı bedenimizni kerim. Öyle turuş halıtı da turup, nakşının ritimi ve keyfiyatımızın özgürüşüge maslaşışımız gerek. Kol bilen udar uruş katarlık, kişik dairlik hareketlerde özümüzü erkin koyuversek, tekimi yakşı boludu. Nakşı eğitiş cereyanı da bedenin yukarıki yerimdeki muskulla. Hatta bütün bedendeki put kollarının aktif katnışığı doğru geliyordu. Şuna o yine metabolizmini ilgiri sürüş. Yürek öpkinin iktidarını küçeytiş katarlık ünümlerge ilgi bulup, beden sapasını belgilik derecede yukarı götürüş rolu ilgi. Doğru niyet, usul katarlıkla bilen birleştiriş gerek. Engeliyelik bedi davalaş ustası bedi davalaş bilen bedi paliyetini bir bölek izcillikning iki kutubi deb karaşkı boludu deb kargan. Azade. Tekşi meydan ve tecrübelik bedi davalaş ustalarının yetekçiliği de. Nakşini doğru okuş. Usul oynaş katarlık bedi davalaşta daim kullanıldığan teknikler bilen birleştirip. Öz tenideki obyektini yakşı yaratış cereyanı da cismani ve ruhi sağlamlıkını ilgiri sürüp. Şahsının yoşurun iktidarı üstüde izlenişki boludu. Nakşı usul bilen muzika zıç münasebetlik. Nurgun teşvişlendiğen ya ki besim yiz kılıdığan kişiler kündülük turmuşta özünü erkin koyu yetişke mahir bolmağaşka. Bedeni ketip kalıdı. Usul oynaş cereyanı da. Muzikinin ritmiga ergişip. Bütün bedenimiz mol hareketlerge çonkur katnışıdı. Yürüyüş, resim siziş, katarlıklağı seliştirgan da. Davamlık nakşı eğitiş, dikkatini merkezleştiriş halatıge ihtiyaclık bulup. Usul bilen birleştirilse. Yığılıp kalgan keyfiyatımızı koyup berip, psikolojik besimini yenikletiş ünümünü küçeytişimizge paydalık. Sezgörlükü yukarı kişiler asalla taşkı bahanın təsirge uçuraydı. Nakşı eğitiş cereyanı da, ula hemişe özünün ifadesige bek gönül bölüdü. Meselen, beş kıl udarını ayrıyalmaslık katarlıkla, toğra okuş teknikisi dikkatini şu vakit, şu cayga merkezleştirişini təkitleydi. Baha verilmeyen halda özünü kabul kılıdı. Daim keyfiyatını tanşaştı işiltılıdı. Nakşı eğitiş bilen doğru okuştaki küzütüş katarlık teknikalarını birleştiriş. Katnaşkuçularının özünün nakşı avazını anlığında özünün köp kıllıkını çonkur küzütüp ve düşünüp. Özünü kabul kılış cereyanı da öz yetilişige tekimi paydalık. Dikkat kılış tegeşliki şu ki nakşı eğitiş bilen doğru okuş. Usul oynaş katarlık senetini birleştiriş en yaxşısı tecrübelik senet davalıgıcının yetekçiliği de ilip veriliş gerek. Bu teknikla köpünce hallada kollektif faaliyetlerde işiltiludu. Kollektif ezaları bilen öz ara təsir körüstüş cereyanı da. Bizning başkalarının hissiyatını düşünüşümüzge. Hissiyatta ortaklaşış iktidarımızını yukarı götürüşümüzge. Kişilik münasebetini yaxşılışımızga. Yeni dost tutuşumuzga paydalık. Yetekli gücünün kollektifteki ortak rolü asaslıgı izlenişki yardım veriş. Keyfiyatını kollaş. Fikir almaştırışını ilgiri sürüş. Tertipini mukumlaştırıştın ibaret. Usul bilen nakşı eğitişini birleştirgen de. Yetekli gücü tertip boyunca tedrici ilgirleşki yardım verip. Hareketinin ilmi bolmaslıkı ya ki heddedin ziyade küçep geçişinin aldığını alıdı. Toğra okuş bilen nakşı eğitişini birleştirgen de. Ula dikkatini yığış iktidarını yukarı götürüşki yitekle. Toğra okuşka katnaşkuçularının yiz kılıç cereyanı da ezip kalmaslıkı. Keyfiyatka petip kalmaslıkıga yardım berdi. En ahırda deydiğinimiz. Kadimki devirdeki yungoluqla nakşı eğitiş bilen lirikilik. Bayan bilen pal bayan kılıçının münasibetini allıkaçan tonup yetken bulup. Ula nakşının küçü bolmasa kim o kayserlik. Ve hakkaniylikni birli vakitte saklap kalalaydı dep kargan. Köpçilik ladıllık bilen gınşip nakşı eğitkanda. Nakşı sadası işi de öz təsiratı bilen fikir almaştırıp. Kişilik hayatının yeni seyipsini devamlık yazalaydı. Bugün dün başla. Özümüz unutup kalgılı uzun bolgan nakşı avazımızını anlap bakaydı. Radyo aldıdaki her bir adamın kuşal nakşı eğitip. Kuşal turmuş keçirişini ümit kılımız.

Yerim keçide tukallarımın mana bergen selbi bağısını oylap uykum kaçkan bolsu mu? Lekin yüz mü yüz turup pekat külüplü koyu alayman. Bazı da men başkalarga gap kısam. Başkalar mana perva kılmısı mı? Lekin men yanıla özümünü tutalmay teşebbüskarlık bilen başkalarını izdep gap kılımen. Başkalarga kayta kayta yakışacak buluş bek capalık. Zadi kanda kılganda eski mecazini yetildirgili boludu. Dovbenin yakışacak Xarakter davalaş grupsı da. 120 min yaş bir yerge cem bulup. Yaxşıçak xarakter din kol üzüp. Eski xarakter ni tavlaşını ügenmekte. Yaxşıçak xarakterdeki kişilerin men kılalayman. Makul, makul. Keçirun deydiğen daimlik söyleri. Daim özüge uval kılıp başkılani muradığı yetküzüdü. Başkılani kuşal kılışka perva kılmaydıgan xarakterdekiler özünün təsir attı. İhtiyacını birinci orunga koyuşka cüret kılıdı. Bolmaydı gerek emez. Benim vaktim yok. Beni avar kılman degen sözle ulanın adet sözleri. Bu hıl baş personajga okşaş, haslıqı bar karakterini yetildirişke siz cüret kılalamsız. Ula yakışacak karakter işi de lantalaşmakta. Bey şın Ali Mektep'te okuvatkanda. Bir şirkette praktik kılattı. O tez süratte şirketinin umumi keyfiyatı sınıp kırış üçün. Köpçülükni işimlik işişke, uşak, çüşek, yemeklik yiyişke teklif kılattı. Özünün hizmetini kılıp bolalmağan takdirdi mi? Teşebbüskarlık bilen başkalarga yardımlaşıp hizmetlerini üstüge alattı. Bey şın mındak dedi. Men etrafımdakilerin mana bolgan karşıga bek köngül bölüme. Başkalarının bahası arkılıp özümle tonuşka adetlenge. Şuna men daim özümle tutalmay başkalarga yakışacak bolu men. Men kançilik aldıraş bolsam mı başkalarının ihtiyacını aldınkı orunga koyuşum kere. Eğer birisi beni yardımcı çakırsa, başkala takdirini mana tapşurgandek iz kılımen. Men yüçinin yakışacak buluş karakteri okşaşla onunla nurgun avarçılıklarını ilip geldi. Men bek korkumen. Hizmet sorunu da karşı tarafının rayığı bekip. İhtilap, zidiye yüz berişidin saklanıma. Lekin köpçülük bile işkılganda kandak mı okşumagan pikirdin saklangılı bolsun. Şuna men daim işki koraş halıtı da turmen. Wuhan daşösi terakkiyat ve mağarıp psikik tetkikat oranının okutkutusu Çin onun karışça. Turmuşta köpçülük başkalarga yakışacak buluştun hali bulalmaydı. Başkala üçün oylaydı. Başkalarının ihtiyacıga nispeten bir kadar sezgür boludu. Ama eğer vakit muhittin halkıp başkalarga yakışacak bulup, uzak müddetlik nispi mukim bolgan hareket adetini şekillendirgende, yakışacak buluş tipideki karakterge kötürüldü. Yakışacak karakterdeki kişiler nemi üçün başkalarga yakışacak buluşta şunçı çın turudu. Çin bu düşündürüp mındak dedi. Adamın öz kıymetini itiraf kılışı adette iki kısımdan keliyordu. Biri özünü biliş, yani biri taşkı dünyanın özüge bergen bahası. Yakışacak buluş tipideki kişilik kadir kıymetki ige kişilerin öz kıymet duygusu taşkı dünyanın bahasıga bekerek tayinudu. Öz özünü bilişi bir kadar töven boludu. Ula daim özünü psikiki cihette aciz orunda turudu. Başkalarının rayığı bakkandıla andın bexeterlik duygusuga erişkili boludu. Dep karaydı. Onundan başka, yakışacak buluş tipideki karakterini yetildirişmo ailenin terbiyeleş usulü bilen münasebetli. Bala özünün adette yakışacak bolgandıla andın özünün ihtiyacını kandıralaydı kallıkını bayka. Sırtının itiraf kılışıgı erişkende, yakışacak buluş onun adetige aylanıdı. Başkalağa yakışı bolalmaydı. Özüge mu yakışı bolalmaydı. Beyşin şın kasten özünü töven tutup, başkalağının rayığı bakkanda, hem işe işinin oylugan yerden çıkmaydı kallıkını baykıdı. O mındak dedi. Men başkalarga yakışacak bolalmaymen. Ulanın çemberi kigimi kirelmeymen. Eksice haslıkım kemçil bolgaçka daim sel karlıp kalımen. Men mu özümge yakışacak bolalmaymen. Menin kılgallarımın hemisi menin hakiki kılmakçı bolgunum emez. Men özümünü kemstidigan bulup kaldım. Özümünü bu münasebetlerini yakışı bir taraf kılışka kurbim yetmeydigan dek iz kılımen. Yakışacak buluş tipideki karakter meni sağlam kişilik münasebet orunuşka amalsız kaldırdı. Men yüce ilgirki yakışacak buluş ceryallarını eslep mundak dedi. Men erişmekçi bolgan yüzeki
тынчлык маселени акыйкый хал кыла алмайды. Токунуштун өзүнө качырыш үчүн башка туруп

bir an'anaviy madaniyati bilan birlashtirishni davomli olg'a siljitib, markazizmni jo'ngochalashtirish, davrlashtirishning yangi sahifasini davomli tutishimiz kerak. Partiyaning 100 yillik kurash musobaqasi bizga shuni uqtirdiki, partiya va xalq ishlarining to'g'ri yo'lnishni bo'ylab ilgirlash, ilgirlayolmasligi bizning jamiyatdagi asosliq ziddiyatni to'g'ri tunish, tonyalmasligimiz va ilgilash, ilgilayolmasligimizga markaziy vazifani to'g'ri bekitish, bekitalmasligimizga bog'liq. Qachonki jamiyatdagi asosliq ziddiyat va markaziy vazifaga bo'lgan hukmimiz to'g'ri bo'lsa, partiya va xalq ishlari o'ngishlik taraqqiy qiladi. Aksincha bo'lganda, partiya va xalq ishlari o'ngsizlik uchraydi. Bu qitimki umumiy yig'inning qarorida partiyamizning jamiyatdagi asosiy ziddiyat va markaziy vazifani moyirlik bilan tutib, umumlik xizmatiga turtki bo'lganligi umumiyuzlik tahlil qilindi. Partiyamizning 100 yillik kurash musobaqasida davlatimiz jamiyatidagi asosiy ziddiyat va markaziy vazifani tadqiq qilganligi va egallaganligini tahlil qilish va xulosalashga ahamiyat berish umumiy yig'inning qaroriga singdirilgan bir muhim mazmun. Biz uni cho'qim cho'nqur o'rganishimiz, umumiyuzlik o'zlashtirishimiz kerak. Murakkab vaziyat, murakkab ziddiyat, mushkul vazifa oldida muhimlari bilan odatdagilarni farqlantirmay qor quyuq ish qilganda xizmatni yaxshi ishlagili bo'lmaydi. Bizda umumlik qarshi bo'lishi, har xil ziddiyatlarga qarta ko'nglimizda iniq son bo'lishi, shuning bilan birga asosiy ziddiyat va markaziy vazifani zich ko'rib, asosiy ziddiyat va ziddiyatning asosiy tarifini oldin hal qilib, shu orqali boshqa ziddiyatlarning hal qilinishiga turtki bo'lishimiz. Bir butun olg'a siljitish jarayonida muhim nuqtada bo'sish hosil qilib, muhim nuqtada bo'sish hosil qilish orqali iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyot saviyasining bir butun yuksalishiga turtki bo'lib, sotsialistik zamonaviylashgan qudratli davlatni umumiyuzlik qurib chiqish kurash nishoniga qarab uzluksiz ilgirlashimiz kerak. Strategiya masalasi bir partiya, bir davlatdagi negizlik masala. Strategiya jihatda to'g'ri hukm chiqargan, strategiya jihatda ilmiy planlagan, strategiya jihatda tashabbuskorlikni qo'lga keltirgandilar partiya va xalq ishlari zo'r umid kutiladi. 100 yildan buyon partiyamiz doim zo'r tarixiy paytlarda duch kelgan zo'r tarixiy temalarni strategiya nuqtasidan tonib, tahlil qilib va uningga hukm chiqarib, to'g'ri siyosiy strategiya taktikalarni tuzib keldi. Bu partiyamizning son-sanoqsiz xavf-xatar, xirislarni yengib, uzluksiz g'alaba seri ilgirlashining kuchli kafolati. Bu qitimki umumiy yig'inning qarorida partiyamizning 100 yillik kurash musobaqasida strategiya, taktika masalasiga yuksak ahamiyat berganlik. Ilmiy strategiya taktikalarni uzluksiz o'tirg'i qo'yganligi atroflı xulosalandi. Partiyamizning 100 yillik kurash musobaqasida strategiya, taktikani tadqiq qilganligi va egallaganligini tahlil qilish va xulosalashga ahamiyat berish umumiy yig'inning qaroriga singdirilgan bir muhim mazmun. Biz uni cho'qim cho'nqur o'rganishimiz, umumiyuzlik o'zlashtirishimiz kerak. Strategiya demak umumlik, yiroq kelgusi, umumiy yuzlanish jihatidan hukm chiqarish va tadbir belgilash demakdir. Partiyamiz cho'ng partiya. Rahbarlik qilayotganimiz cho'ng davlat. Elib berayotganimiz ulug' ish. Shunga strategiyalik tafakkur qilishga moyir bo'lishimiz. Masalalarga strategiya nuqtasidan qarashga, masalalarni strategiya nuqtasidan o'ylashga moyir bo'lishimiz kerak. To'g'ri strategiyani to'g'ri taktika orqali amaliyalashtirishga to'g'ri keladi. Taktika strategiyaning yetakchiligida strategiya uchun xizmat qiladi. Strategiya bilan taktikaning munosabati dialektik birlikka kelgan munosabat. Strategiyaning mustahkamligi bilan taktikaning jonliqligini birlashtirish kerak.
Cayla, tarmakla, hizmet pikri yolu, hizmet oğurlaştırması ve siyaset tedbirlerini biktikende anlık kalda partiyenin nezriyesi ve Luşen, Fangcin siyasetlerine doğrulunup, iğişini vaxtıda tüzütüp, partiye merkezi komiteti çıkargan stratejilik tedbirlerini şartsız icra kılıp, iğip ketmeslik, özgertip etmeslik, kıyıp ketmeslikke hakiki kapalıtlı kılış gerek. Yüzyıllık küreş musabısı da partimiz halkı rehberli kılıp, uluğ muvaffakiyetlerini keyni keyindin kolunu keltürüp, japa müşakkat, xavp xeter ve tosal kulağını birbirlep yenip, kayıt kayıt taun işini başını keçürgen turukluk mu, yanıla gayret şicayetini urgutup duruşu. Halk amısının kol işi ve yimayisigi erişip gelişidiki sebep, partimizin özde saklanan meselelerge dadıllık bilen bir vasıtı yüzlenip, baturluk bilen özü üstüde inkılap kılıp, ilgarlıkı ve saplıkını baştan ahır saklap, icatçallıkı, uyuşkaklıkı, cengivarlıkını üzlüksüz aşırıp, markizmlik partiyaga xas xısıltını mengü saklıqalıqı da. Bu ketimki umumi yığının kararı da, partiyemizin 100 yıllık küreş musabısı da, partiyanı başkuruş, idarı kılışkı yüksek ehmiyet bergeliki. Özü üstüde inkılap kılışını üzlüksüz algı sılcıtkallıkı umumüzlük hulasılendi. Partiyemizin 100 yıllık küreş musabısı da, özü üstüde inkılap kılışını tetkik kılgalıkı ve ilgili gelikini tehlik kılış ve hulasılaşki ehmiyet beriş, umumi yığının kararı sındırılgen bir muyum mezmun. Biz onu çokum çonkur ügün işimiz, umumüzlük özleştirişimiz gerek. Yeni tarihi şaraitta partimiz markizmlik partiyaga has kısıltını mengü saklaşta, muhimi yanıla özgü taynış gerek. Kim üçün hakimiyet yürgüzüş, kim üçün hukuk yürgüzüş, kimnin menfaatini közleştin ibaret bu tüp meselede kallımız olaydı sergek buluşu. Meydanımız olaydı müstehkem buluşu gerek. Bütün partiyedeki yoldaşla umumi ahlakını düşünüp, ammivi ahlakı raya kılıp, şahsi ahlakı katı talep koyup, pak adem bulup, pakiz iş kılıp, öz nefsini keçip, umum üçün işlep, iktisatçılık bilen özünü takamullaştırıp, pak durus buluştek siyasi hısletini mengü saklayış gerek. Özü üstüde inkılap kılışta, muhimi meselelerge doğru karaydıgan anlıklık ve pişak bilsini özü kartıdıgan casaret buluş gerek. Hazır çeriklik karıştırış körüşü de mutlak galbi kolgu keltürüldü. Hem de umumüzlük müstehkemlendi. Lekin bütün partiyedeki yoldaşla özü üstüde inkılap kılış royini mengü saklap, partiyenin umumüzlük katık idarı kılışını mengü dağımlaştırdıgan siyasi anlıklıkını küçe yetişi. Katık buluş, cayık itip bol diye deydiğen bizarlık keyfiyatı da katip olmasılık gerek. Partiye stili paklık kuruluşu ve çiriklik karıştırış kürüşü mengü dağımlaşıdı. Onu bir minut mu boşaştırıp koyuşku olmaydı. Taş tömürde iz kaldırdığın kayserlik ve katilik bilen partiye stili paklık kuruluşu ve çiriklik karıştırış kürüşeden ibaret ötkelgi hücum kılış cini ve uzak sozuluduğun canlı dağımlık yakış kılışımız gerek. Kim ki partiye intizami, devlet kanuni cihette mesele sadır kılsa, partiye intizami, devlet kanuni onu hergiz keçürmeydi. Bu kitimki umumi yığının kararı da, partimizin 100 yıllık küreş musabısı da, partiye tarihi ügünüş terbiyesige ehmiyet bergeldi ki umumüzlük hulasılınıp, bütün partiye materialistik tarih karışı ve toğra partiye tarihi karışı da çıntırıp, partiyenin 100 yıllık kürüşedin bizden burun nemişki muhabbet kazınalı halkımızını körüp yetip, kelgüsü de kandak kılsak dağımlık muhabbet kazınalaydı halkımızını aydınlaştırıp, esli maksat ve buruş ne tehimu katti, tehimu anlık kalda emeliyeti körüstüp, yeni devirde Cungucu sosyalizmda tekimi yakşı çın turuşumuz ve onu tekimi yakşı ravajlandırışımız gereklik tekitlendi.

Bu 6-nji umumy ýygynda oturup goýulgan bir möhüm siýasy wezipe. Biz onu ämelileşdirişni dawamlyk ýagşy tutuşymyz kerek. Partiýanyň 3-nji taryhy kararda biziniň partiýanyň 100 ýyllyk küreş taryhyga bolgan ýeňi tonuşymyz eks etgizildi. Bunu tehimi çoňkur ügünişimiz, özleştirişimiz gerek. Bu partiyamızın 100 yıllık kürüşüdeki zor muhabbiyatla ve tarihi tecrübelerini tehimi yakşı tonuşimiz ve ilgilişimizgi paydalık. Bu ketimki partiya tarihi ügünüş terbiyesinin muhabbiyatlik tecrübelerini ezdaidil yekülleb, daimlik, uzak önümlük tüzüm mekanizmini orantıp, Partiya tarihi ügünüş terbiyesinin neticelerini üzlüksüz mustahkemleşimiz, kengeytişimiz gerek. Bütün partiyada, partiya 19. növetlik merkezi komiteti 6. umumi yığınının royunu ügünüş, ızçıllaştırışını muyum nokta kılıp, partiya tarihi ügünüş terbiyesini çoğunkur algı sılcıtıp, yanımı ılgırılgen halda tarih ögünüp kaydını biliş, tarih ögünüp şençini aşuruş. Tarık ögünüp ahlakını uluğulaş. Tarık ögünüp emniyet körsütüşünü işe aşırıp, bütün partiyedeki yoldaşlarını, partiye tarihini ögünüş, ideyeni özleştiriş, emeli işgiliş, yeni vaziyet yartış cihetini terbiyelep ve yitekleb, partiyenin icadi nezriyesi arkalık bütün partiyeni tehimi yakşı korallandırıp, Partiya Merkezi Komitetinin tedbir oğurlaştırmalardaki türlük vazifelerini cahit emelileştiriş gerek. Umumi yığının kararını eynen ügünüp, partimizin 100 yıllık kürüşünün şallık musabısını hakiki ügünüş, toluk özleştiriş. Partiyanın esli maksat, buruşunu çınsaklaş yoludaki katli kürüşünü hakiki ügünüş, toluk özleştiriş. Partiyamızın 100 yıllık kürüşünün tarihi ehmiyeti ve tarihi tecrübelerini hakiki ügünüş, toluk özleştiriş. Tarihini eyne kılıp, kelgüsünü yartış muyum talepini hakiki ügünüş, toluk özleştiriş gerek. Partiya komiteti, nezriye ügünüş merkezi grupsu tüzümüden yakşı paydınıp, rehberlik benzilri, rehberi kadrlarının partiya tarihini başlamçılık bilen ügünüşü. Daim ügünüşüki türütkü buluş gerek. Kadırlarını terbiyeleş, yetiştiriş mekanizmidin yakşı paydalanıp, partiye tarihini davamlık türde partiye mektepleri, kadırlar şövellerinin zörür dersi, daimlik dersi kılış gerek. Mekteplerinin ideyevi, siyasi nezriye dersinin ibaret bu yoldun yakşı paydalanıp, partiye tarihini derslikke, ders kanıga, Menge tehimi yakşı kirgüzüş kütürütkü bulup, partiye tarihinin ahlak arkalık Adem terbiyeleştiki muyum rolunu yakşı cari kıldırış gerek. Kızıl baylıktın yakşı paydalanıp, inkılabi en-ene terbiyesi, vetemperverlik terbiyesi, yaşla ösmürlüğe kartılgan ideye ahlak terbiyesini küçeytip, pütkül cemiyetini tarihini bilip partiyeni söyüş, tarihini bilip vetenini söyüşge, Tehimi yakşı yitekleş gerek. Men ammığa emeli iş kılıp bermen temisideki emeliyet paliyetide şekillengen yakşı mekanizmden obdan paydalanıp, her dercilik partiye teşkilatları ve ken partiye ezaldırı, kadırlarının toluplaşkan kızgıllık bilen ammığa emeli iş kılıp berişi, kıyınçılıkını hel kılıp berişi türütkü bulup, yeni devirdeki partiyenin ammivi luşeni de yakşı meniş gerek. Hürmetli radyo anıqıcılar, biz bugünkü ügünüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2022 yılın 1. ayının 11. günü ülke ministerlik dercilik asaslık rehberi kadrlarının partiye 19. növetlik merkezi komiteti 6. umumi yığınının royunu ügünüş, ızçılaştırış məxsus muhakeme kurusunun içiliş mürasımı da kılgan, markizmini congoçılaştırış, devirleştirişinin yeni sahipsin dağımlıq pütüş gerek namlıq sözünün muhim noktasını anlattıq.

Bugünkü programımız müşerde ayarlaştı. Programımızın mesul materyali Adıl Abdet, Nozgül Emir. Nazar etsin Nicat Abdülkadir. Ben Arapat Özencan. Danifnola, stansımızın başka programları da bolsun.

Kitap ayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

u amaldorlik kibri bilan qat'iy turda sizni qo'yib yetolmayman deb kesib aytdi. Hammini maylimga qo'yib yetmaydi. Har xil amallarni qilib bu satchilikni to'suydi. Etqonlar bo'yicha sug'oqqonlik bilan astoydil ish ko'rdi. Ishlar mana shundoq bo'ldi. U odam emas, mashina. Ochiq kelganda shunchalik rahimsiz mashinaga aylanib qoldi. Anna shu gaplarni degach, Karenning tashqi qiyofasini, so'zlagan chaqdagi holatini va mijoz xulqini, vujudidan topqilib bo'ladigan kamchiliklarning hammasini ko'z oldiga bir-birlab keltirib, o'zining uning oldida o'tkazgan eng cho'ng gunoyi uchun ozroq bo'lsa-mu uni kechiray demedi. Biroq Anna dedi Vronskiy samimiy va muloyim talaffuzda uning ko'nglini yasab. Qandoqli bo'lsin, bu ishni uningga deb, ondan uning qiladigan ishiga qarab ish qilishimiz kerak. Nima? Qechib ketamizmi? Qechib ketsak nimish qolmaydi ekan. Men davomli musholat ketiversak bo'lmaydi deb o'ylayman. Bu gapni men o'zim uchun deyotganim yo'q. Men sizning qattiq azoblanayotganligingizni bilaman. Qechib ketishimiz kerak degin. O'choqda men sening oshnang bo'ldi ekanman-da. Anna bu gapni zardi bilan dedi. Anna dedi Vronskiy sal ranjigandek talaffuzda. Shug'u sening oshnang bo'p hamma nimamni vayron qilishim kerak. Anna uchoqda o'g'limni demakchi edi. Gapning oxirini og'zidan chiqara olmadi. Vronskiy Annaning irodalik ham sof vijdonlik ayol turib, nimishqa o'zini mu boshqalarni mu aldaydigan bu holatga chidab turayotganligiga va uningdan o'zini qutuldirmaydiganligiga har qanday qilib mu aqlini yetkazolmaydi. Buning asosiy sababining og'zidan chiqara olmagan o'g'lim degan gapni ekanligini xayoliga keltirmaydi. Anna o'g'lini, o'g'lining keyingi kunlarda dadasini tashlab ketgan opisiga qandoq muomilda bo'ladiganligini o'ylaganlarda o'zining qilayotgan ishlaridan qattiq qo'rqinishdi qoladi. Va u haqda astoydil o'ylug'isi kelmay, odatdagi ayollarga o'xshash soxta yakun va soxta gaplar bilan o'ziga tasalli berib, hammini aynan saqlab qelishqa. O'g'lining kelgusida o'ziga qandoq baho berdiganligidek bu qo'rqinchlik masalani unutib ketishga urinadi. Seningdan o'tinib qolay. Seningdan so'rab qolay. Dedi Anna tuyuqsiz Vronskiyning qo'lini mahkam tutib olib. G'alati bir xil muloyim ham samimiy talaffuzda. Buningdan keyin menga bu ish to'g'riliq zodil gap qilmasang. Biroq Anna endi u gapni qilma. Meni ixtiyorimga qo'y. Ahvolimning sharmandaligini, mushkulligini bilaman. Ammo bu ish sen o'ylagandek undoq oson hal bo'lmaydi. Meni ixtiyorimga qo'y. Mening deganimdek qil. Men bilan bu ish to'g'riliq ikkinchi so'zlashma. Menga va'da bera olamsan? Yo'q. Yo'q, menga va'da ber. Men sening har qanday talabingga ma'qul deyman. Ammo ko'nglim tinch emas. Bo'libmi sen menga degan ishdan keyin seningmi ko'ngling shundoq? Meningmi ham shu? Meningmi? Deb takrarladi Anna. Rost aytsan. Men ba'zi azoblanaman. Ammo sen u ishlar to'g'riliq menga mangu ig'izlashmasang, u azoblar ancha bilinib ketmaydi. Sen shu to'g'riliq gap qilsanglar, u azob meni yana qiynaydi. Men bu gapingdan hech narsani tushunmadim, Anna. Dedi Vronskiy.
Mən biləmən, dedi Anna onun sözünü bölüb. Sən tuğma ağ göngül, yalğan gəp qılış sağ şünçilik eğir. Sənin üçün mənim könlüm yerim buludu. Mənə də bütün ömrünü nabut qılıb atsan. Mən mi hazır şu doğruluq oylab atattım? Dedi Vronski. Sən qanda qılıb mən üçün həmmi nərsini vazgeçəlidin. Əgər sən birər bəxtsizlik uçurab qalıdığan bolsan, mən özümünü zadılı keçirməymən. Mən bəxtsizma? Dedi Anna, onunla yakın kilib və ot da qızğın muhabbeti bilən onunla tikilib turub. Mən hazır yaydığan nərsigi erişkən aç qorsaq adamga oxşab qaldım. O adam bəlkim muzlaydıqandı, kiyimleri yelindu. Şunun üçün numus qıladıqandı. Amma o bəxtsiz emas. Mən bəxtsiz ma? Yaq, dəl onun əksicə. Bəxtlik. Anna qaytıp gelgen oğlunun avazını anlap, ittik balkonga bir qur qarab çıxdı da, ornadın likkidə turup getdi. Onun közlərdə Vronskiyga tonuş bir ot yenip duratdı. Anna üzüklə selingan çıraylı qolları bilen onun beşini tutup durup uzaq qarab getdi və yüzünü yakın əkilib təbəssüm oynap durğan ləvlər bilen onun ləvlərgə, közlərgə söyüb qoydu. Andın onu iştirib özüdün neyir qılıb mağmaqçı bolub idi, Vronski İçtik onu tutup elip, kaçan, dedi əs huşudun ayrılıp ketu atkandak in tayin boş ahanda. Bugün keç saat birde, dedi annamı piçirlap ve uluq kiçik tenip durup. Andın yenik ve içtik kademler bilen balısının yeniğe karapmandı. Seryoja bak çıkkanda yamğurdu kelip, İnik anısı bilen billa şipanda yamğurdun daldılınıp ultrattı. Hayır, dedi Anna Vronskiyga. Biraz dinkin beygü köygülü bari men. Betsi kilip beni ilip ketmekçi. Vronski saatigi karap koyup aldırap meyip gitti.

0: Baykı kademleri bilen davamlıq çepip getdi.
1: Yaraysan, Vronski, yaraysan!
0: Vronski kişilerinin tentanillerini uçuk anladı. Ola tosuqnun yan tərpide turgan politiki səbdaşları bilen yoldaşları idi. Yaşivinin avazi bekerek çin idi. Vronski onu kömedi. Ah, əzizim! O, kendinin kelevatkan avazga kulak salgaç, Frau Frau'nı oylap kaldı. O mu tosuqtın sekrep ötti? Dep oyladı, o Kennedy'nin kelevatkan gladiatorunun tuyaklarının gürsüldügen avazını anlap. Kendiliki töt kez geledigan en ahırkı bir östen kalgan idi. Vronski onunga karmay, hemminin aldıda otnun tizginini çepşigi karap, bir tatip, bir koyup berip, özümü otnun çepşi bilen ten bir kötürülüp, bir düşüp, uçkandak çepip gelip atattı. Atının en ahırkı küçünü yığıp durup çepip kete vatkallıkı onunla bilinip durattı. Boynulu emez, yotulur mu? Yağlılır mı? Baş göz, kulaklar mı? Çılık çılık tergi çömgen. Tınıklar mı? Kıska hem ciddi ilişki başlayan idi. Şundaktım o, Vronski, onun en ağırkı 150 metre arlık çepip baralaydıgan kuş kuvvetki iyi işkellikini biletti. Vronski atının tezliki işip, herkiti çakallaşkan siri, özünü yergi çaplışıp yete vatkan dek iskilişki başıldı. Muşunun karap atının sürütini kançilik iştiklet geldikini bilgili bulattı. At, östenli pisentigi almagan dek, kuştek uçup ötüp getti. Del muşçağda Vronski'nin rengi öçüp, bir dilli özünün otnun retimigi maslaşanmay kalgınını sezip, nemi bolgınını özümü bilmey, igergi lokkıdı oltırıp kaldı. Ve şu herkiti bilen, keçürgüsüz çoğun hatalık ötküzdi. O, at üstüdeki ornının özgergini bilen, en korkunuşluk bir işten yüz berdi kallıkını şu bir kıskı vakit içinde bilip bolgan idi. Nemi iş bolgallıkını ankırıp bolguça, ak tuyaklı ceren atının yeniden kuyun dek çepip ötüp ketkenligige göz düşüp kaldı. Mahoten onun yeniden uşkan dek ötüp ketken idi. Vronski'nin bir pütü yergi tekken şu minut içinde ot mu onun pütü üstüge yıkıldı. Şu arlıkta o putini çakallık bilen tartıp aldı. Arkadılla ot yıkılıp, yerde sunaylanıp yattı. Ve kattık azabını vatkan dek tınıkı iştikleşki başıldı.
2: Şirani kapitalistlerinin ezi vatkallıkını bilirsen. Bizdeki işçiler bilen dikkalla, emgektin bağırlık cephasını tartıp, kancı işlisimi hayvan kokşaş yaşaş taktırdın kutulanmayı gelivadudu. Ula işlep tapıdığan kımmetleri bedelige, turmuş şaraiti yakşılansa, aram aldığa vakitlığı eğrisse, bilim iliş pürsetleri iki bolsa tamamen bolatdi. Lekin kapitalistla ula yaratkan paydının hemmisini tatip edip, ulağı hiç nimi kaldırmayı vatudu. İşçila bilen dekkalla, mengü atkalı orunda kelevatudu. Bu kıl tüzümünü özgertmeyi bombaydı. Diginin toğra, şundak bulup atıdı. Şuna biz Selisarlı kooperatif kurmakçımız. Kooperatifin bütün işlep çıkırışı, paydısı, işlep çıkırış kurallarının hemmisi umumunun buludu.

Çarçıgan kalıplarının teşnalıkını kandırdığan menevi bulak. Ayacanı tolgan dıllağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlan. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan cüşkün kalıplarına huzur beğişlaydı. Sizden menevi teşnalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla, serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Kenundakta bu müzik gülzarlıkı kadem besinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuş bıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemra bolsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurlim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuğulağı tolgısı. Kenan dağ olsa tuncu köyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Әсөйімдік радионық жұтосыла, шөтапта программымыз қайтып келдіқ. Баян мән әр аңлығы жылаға, айлыда аялыңланы, үрметләңла деп сөз қылдым. Әмді аял аңлығы жылағы дейдіғінім, айлыда yol dışınlarını hürmetlenle. Muhabbetlik söz, muhabbetlik küyünüş, ailevi muhabbetini tekim için tut. Elbette hemimizden muhabbetlik hayatı boğan. Muhabbetlik turmuşta hemimizden mengü isimizden çıkmayan muhabbetlik keçirmişimiz mi boğan? Bu hayattan nurgun eslimle kalbimizi saklanıp kalıdı. Bazılar öz yaxşı köyge adam bilen ömürlük emri aladım bu ötəliydi. Yani bazılar ondaq ya ki bundaq sebeple tüpeylidin ayırılıp geçişini tallaydı. Tədqiqatçılar şundaq təcrübe yapıp bağan, yani muhabbetinden ayırılıp getken bir netçü cüb yaş kız yigitini təcrübe obyekti qığan. Şundaqla uladın ayrım ayrım halda muhabbet hayatınızdaki en unutulğusuz iş qaysi dep sorğan. Bu yaşla bir-birlep cevap bəygen. Cevabı mundaq boğan. Bir kız mundaq degen. Bu hayatımda mən tuncuk etim oğul dostum bilen taqqı oynağılı çıkkanda, o mağa kız dostu buluşumunu xalaydıqallıqını eytip, üzüksep koygan. Bir yigit mundaq degen. Bir ketimlik tuğulgan günüm, minin sırtı hizmet kılıp atkan vaxtım oğur geldi. Bu çağda kız dostum, mən tonuyduğan ve tonumaydıgan birkaç adamlarının tebrik sözlerini video şeklinde bana eve atıptı. Mən o videonu görüp intayın hayacallandım, hem hoşal buldum. Bu kıl romantikilik adamının esidin asallıkçı götürülmeydiken.

bir neçe cübünün cevabı bir-birge okşumaydıgan çıkkan. Xulasılığa vaxtımızda, muhabbette hemmedin bek unutulmaydıgını, muhabbetlik iki yaşının başının ötküz geldiri, şundaklı yene yıskı kaldırı. Şunun için muhabbette ayrılıp ketkendiğin ki unutulmaydıgını, karıştırıpların çırayı bulmasın, belki onun boğan semimi muhabbeti. Eğer yakşı görsünüz, semimi muhabbetiniz bilen karıştırıpını kadırla. Herkizmo küçükkini sevelik tüpeylidin, bəxtlik muhabbet hikayenizini ahırlaştırma. Muhabbetlik turmuş, hemimizgi yar bolsun. Qene güzel söygü nakşildiri silah üçün.

Sevimli radyo anlaş dostlar. Bir saatlik programımız şu tapta devamlı şıvatıdı. Ama nait tez ütüp gitu atıdı. Hoş, muhabbet sövgü yakıdık paranlarımız. Yenil şu sövgü kalıpları üçün. Hakiki aşıklık ergizme onun taşkı kıyafeti ve çırayı gemez. Belki kalbiki aşık buluştur. Aşıklık yine meşhunun özü üçünle çıkırvatkan naz hulukuğa, tatlı külüşlerge aşık buluştur. Aşıklık yine meşhunun tebiliki hem sebiliki aşık buluştur. Aşıklık özünü unutuştur. Meşhunu kalbide könlüde kötürüştür. Aşıklık hiç sebepsizdir. Meşhunun külküsüge külüş, yığısıge yığlaştır. Aşıklık şundaktır. Özünü koşup, hemmige aşık buluştur. Aşık gönüllerge melhem buluduğan muhabbetli küylerimiz devamlı yangraydı.

Qadirlik radio anglıqçılar, programımız qaytıp geldik. Güzel tavsiyelerimiz devamlı silah için. Hayatınız ne bir meydan oyun de perez kılın. Bu oyunda bazı yansınız, bazı yanılısınız. Şunun için özünüzde oyunun kanuniyetini gördüğün kılıp çenik durun. Şundala bu oyunda tekimi köp kalbi kılalaysınız. Siz her bir oyun ne hayatınızdaki en ahırkı oyunu oynavatkan dek oynan. Bütün zihniniz bilen oynan. Davada birinci ketimlik pürsetini paydalına alırsınız, ikinci ketimlik pürsetini çim tutun. Belki ikinci ketimlik pürset en ahırkı bir ketimlik pürset buluş mümkün. Bu oyunda kalbi kılıç kılanmasınızda el kılgıç rol oynaydığını başkala emez belki özünüz. Hayatınızın kıymetinin nedirliğini fakat özünüz bilirsiniz. Gəm əndişə sizin kararınız boyunca hərəkət qilishinizga hərgiz tosqunluq qılmasın. Hər vaqt tolıb taşqan işənciniz, ümidiniz bolsun. Ətini oylab çarçımang, faqat bugünün özüdür yaşa. Hər vaqt özünüzə işinin. Hayatınızın gözəl ətisini yaratış üçün çoxum tolıb taşqan işənciniz bolsun. Hər bir günə ümid bilən, təbəssüm bilən baxsınız, siz arzuyunuzdaki güzel ertiğe çokum yetip paralaysız. Hemimizden kalbide büyük arzu

арман ба? Hayotimiz ana shu orzu armonlarimizga yetish uchundir. Har birimizga güzel kunlar yor bo'lsin. Xo'sh, güzel kuylarimiz davom qilsin uchun.

0: Hürmetli radyo alıcılar, bugün 2026 yılı 7 ayının 19. günü, Yekşembe. Emdi memleket haberleri ve halkara haberler programımızla başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetli radyo alıcılar, ben Zumret Yasin. Bu kıdemki haberlerimizin asasi mesmini tövendik.

0: halkı ündeş, umumüzlük nep yetküzüş, sığdırışçan boluş, bexeter, kontrol kılgılı boluşunu teşebbüs kılıp, terakki kılıvatkan devletlerinin alakıdar iktidar kuruluşunu küçeytişige paal yardan berip, süni akıl halkara hemkarlıkını ilgiri sürüp, mesuliyetçan çoğun devletinin mesuliyetini namayan kıldı. Jungo Avrupa Rekam Cemiyeti'nin reisi Ruiji Gambadera mındak dedi. Meningçe Jungo otturgu koygan 5000 yaşını terbiyeleş teşebbüsü naayti yakşı. Çünkü reis Xi Jinping terakki kılıvatkan devletlerinin iktisasıklarını yetiştirişini kollaşının muhimlikini obdan bilidu. Bu ulanın özünün süni akıl mutakassislerini yetiştirip çıkışıga yardan berdi. Bu yer şardaki nurgun devletlerinin kelgüsüge nispeten intayin muhim bolup, ulanın süni akıl terakkiyatının tez poyzuğu oltırışıga yardan berdi. Afrika İttifakı Maarif, Pen, Teknika ve Yeniliq Yaratış bölümünün mahsus hadimi Gaspar Banyakin Bona monolanı bildirdi. Süni akılını yakşılıkı ündeş, süni akılını halık üçün hizmet kıldırış gerek. Süni akılını idare kılışka yekki devlet öz menfaatını çıkış kılıp hüküm çıkarmasın, belki onu her kaysı taraflı ortak karar kılış gerek. Bu del, men reis Xi Jinping'nin sözüdün ilgiligen en yadırolu kuşur. Biz nurgun teknik terakkiyat pürüstüne koldun berip koyduk. Bu, nemi üçün bu katlı yığınğa katnaşışının şünçü muhim ikenliginin sebebi. Amerika Kaliforniya ştatı Yumşak Detal Cemiyetinin reisi Nike Castanel monolanı bildirdi. Reis Xi Jinping otturgu koygan yer şarı dairesi de netçimin ıqtisaslıklarını yetiştiriş, yürüşleşken kesip ekologiyas berpa kılış, dünyadaki her kaysı devletle ve her kaysı sahaladaki ictimai toplanı ittifaklaştırış, pütkül insaniyetinin turmuş terakkiyat seviyesini zor derecede östürüş katarlık bir yürüş pilalla mende bek çoğunkur təsir kaldırdı. Jungo'nun Echevit iştikçen turup, süni akıl arkalık insanlığa bekti yartıştiki terakkiyat tepekkürü, endizisinin yıraklı körerliki hürmetleşke erziydi. Men yer şarda ayrılıp turduğan, karma karşı bolgan igiz tam salmastın, belki fikir almaştırış ve hemkarlık körükü berpa kılışını ümit kılımen. Jungo Havara İdaresi Halkıra Hemkarlık Mekkemesi'nin başlıkı Jiang Xingying monolanı bildirdi. Biz Reis Xi Jinping'nin muhim sözünün royini umumüzlük izcil emeliyleştirip, yeniliq yaratış emeliyetini devamlıq çoğunkurlaştırıp, şarait kıkarap iş görüş, bir devletke bir tedbir kolunuş arkalık, mazu layihasını yer şarının cenubidiki tehim köp devletlerde del cayda emeliyleştirişke türtke bolumuz. Çinhua Daşüsi Süni Akıl Şöyanının müdürü Yao Qiji monolanı bildirdi. Reis Xi Jinping'nin bizning süni akıl işlerimiz umumüzlük menfaatlar bolış kerek degen sözü bana en çoğunkur təsir kıldı. Bizge okşaş süni akıl bexeterlik tədqiqatı bilen şoğullundugan tədqiqatçılığa nispeten etkanda teknikimizni en yakşı kılış bizning mesuliyetimiz. Süni akılını idare kılışta çokum barlık devletle birlikte hemkarlış kerek. Yeni tarihi başlanmada Jungo tehimi ecivitligen kıyafet, tehimi emeli hareket, tehimi yıraklı körerlik bilen, her kaysı tarafla bilen birlikte süni akıl terakkiyatının pürüstünü ilgilep ve bu cihetteki hırsı takabül durup, insaniyet cemiyetinin tehimi güzel kelgüsünü birlikte yaratışını halaydı.
1: Stansımız havri. Stansımız 7. ayının 18. günü dünyavi süni akılını algı besişka yakşılıkka öndep, insaniyetki bəxtiyar dışını ortak ilgiri süreyli mavzuluk obzor ilan kıldı.
0: Stansımız xəbri. Şanghay'da ötküzülü vatkan 2026 yıllık dünya süni akıl yığınıda köp türlük mühim tedbirle ve yenilik yaratış neticeleri ilan kılındı.

0: Kimlik ilgari sürülüp, memleket boyunca tömür yol, mokim, mülük selinmesi 363 milyard 200 milyon yuan yetip, okşaş mezgildikidin 2,1% aşkan.
1: Stansımız haberi. 7 ayının 17 günü geçe Şinjan Alatau Çigra İğizi, Korgas Çigra İğizi'den 2026 yılı katnıgan Cungu Avrupa Nöbetçi Poyuzi 10 min kitimden aştı. Hazır Alatau Çigra İğizi'den katnıgan Cungu Avrupa Nöbetçi Poyuz liniyesi 129'a yetip 21 devletine kapladı. Korgas Çigra İğizi'den katnıgan Nöbetçi Poyuz liniyesi 91'e yetip 18 devletke tutuşudu.
0: Stansımız haberi. İran'ın Ali rehberi Mojtaba Hameniye 7 ayının 18 günü bayanat ilan kılıp mındak dedi. Amerika İran zontuğu bilen imzalıgan düşünüş əsletmesige köp qetim xılaplık kılıp, Amerika zontuğunun imzasının kılç kımmeti yok, hem inavetsiz işgeldikini ispatladı. Amerika uruş kozgaşkı urunsa çokum teximi eğir bedel töleydi. İran'ın işki kısmı iştipaklıkını qoğdap, siyasi ıhtılapını tügetip, bölünüş ve tokunuştun saklanış gerek. İran'ın Maun Diplomatiye Ministeri Garibabadi, Amerika vədisi ıhtılaplı kılgan denken, İran-Amerika düşünüş əsletmesini icra kılışını toxtatdı, dedi. Amerika Armiyası Merkezi Komandallıq Ştabi şu günü Selburun, İran'ın Yordaniyaya qaratqan ballistik başkurulduğun bomba ve uçkutsuz ayrıplan hücumda Amerika armiyasının 2 adam kaza kıldı. 1 adam yokap getti. Yine 4 Amerika askeri doktorhanığı elip berilip davalangan dinkin doktorhanıdan çıktı. Yenik yarlangan başka askerler kısımga kayıttı dedi. İran tarafının 7 ayının 18 günüdeki haberge karganda Amerika Hormuzgan ülkesinin ul əsləyəlirge davamlı hücum kılgan. Bu ülkenin Jask şehrinin gərbigi caylaşkan Benji deniz suyunu tuzsuzlaştırış zavutu hücum kuşurab, təxminən 10 min ahalının içimlik su təminatı pütülləy üzülüp kalgan. Örmətlik radio anlıqıcıla, yokurda xəbərlə anlattıq. Xəbərlərimizin dektorları Zümrət Yasin bilən Abdursul Abdurayım, növətçi mühariri Amangül Həbibullah, nazarətçisi Qurban Sacapar.

Pentechnik çelik şirketi Maşine Adem, Maşine It oyununu elip geldi. Şincan, Hınyuan, Zhonghui, renkli basma uğraş, kaçılaş, pay çelik şirketi 5 yıl vakit sarıp kılıp, tetkik kılıp yasağan taş kağız uğraş kaçılaş sandukunu körgezme kıldı. Nurgun Sodiger kademini tohtatıp çördüşüp köydü. Hemkarlık üstü diken açtı. Şincan Dadao Okatçilik Meblağ Seliş Çeklik Şirketi'nin baş direktörü Chang Wei tanıştırıp mandak dedi. Biz üç çoğun yadroluk mesulat, Koillon Şöbav Otomobili, Maybaki ve Gaz Saklaş Tunge yürüyüştük mesulatları. Hem de pat arada miktarlık işlep çıkarıldığan ATV, AV, Pütülley Tokluk, Her kandak yer şekli şeraiti de heydigili boludugan dala optomobilini körgezme kılıp, karhanının en enevi yasımıçılıktın pen teknikide yenilik yartış kespigi karab, tip özgertişti ki, bütün zencirlik uğrulaştırışını toluk namayan kıldık. Körgezme süpsiği tayinip, karhanımız Şincan cabduk yasımıçılıkının tekniki özellikini toluk namayan kılıp, Asiya, Avrupa bazarı bilen teşebbüskarlık bilen udullaşıp, çigra halkıgan iktisat soda hemkarlıkını çonkurlaştırıp, ela süpetlik mesulatlığı tayinip, memleket sırtı bazarını açtı. Rakamlık pentechnikada yenilik yaratış, musabık yolu da, okşaşla yarkın noktala ark arkıdın ama yamboldi. Şincan, Şiyen, Süni Akıl Çeklik Şirketi öz aldığı tetkik kılıp yasıgan Şinyen Çoğun Tıl Modeli devletinin internet koşulgan memuriyet mulazımeti boyunca ülgü körüstüş misalı kılıp tallınıp, Nurgun Ölke, Abdunum Rayonu'nun memuriyet sahası da emeliyleştirildi. Bu şirketinin körgezmegi katnışlarına mesul Hılong Feymondak dedi. Otrasya bazarının yoşurun küçüge naid ümit varlık bilen karayımız. Ürümçide merkezi bir taraf kılgıç, özek katarlık mesulatlarını işlep çıkırışını pilallavatımız. Her kaysi karhanılarının körgezmigi katnıştaki küçük kızgıllıkı, Şincan'ın karhanılığı yar yülek buluş, karhanılığı nep yetküzü siyasetinin körnerlik ünümünü eksettirdi. Şincan karhanı mulazimeti bilen sahalarını nazarat kılış başkuruşunu bir tutaş pilallap, yakşı işlep, köp hıl tedbirini ten kollanıp, otura küçük karhanılarının sağlam ösüp yetilişige yar yülek boldi. Zor bir türküm otura küçük karhana işini mokimlaştırış, iş kuruluşunu mokimlaştırış, halk turmuşuğu nep yetküzüştüki tayanç küşkü aylandı. Ürümçi yukarı yeni teknikalık kesiple terakkiyat rayonu da Şinçi Kang doğru gerlik pay çeklik şirketi yadroluk kesip özellikleri tayinip 2026 yıllık Abdunum rayonunun yasımcılık yek türü de çempiyon bulup bahalınıp Şincan boyuca Tuncu Türküm'de tizimli kikirgen 10 karhanı katarı kırdı. Bunun ilgiri bu şirket yine muvaffakiyetli kaldı 7. Türküm'deki kesipleşken tücüpleşken özgüçe yeniçe küçük gigant karhanıla tizimlikege kirgen idi. Bu şirketning maun baş direktori Li Keao mundaq tonuşturdi. Şirketimiz ilgir kiyim bolup cungi doğru materiallarını ölçemleştirip teriş, östürüş bazısıdın onşkini kurup, zarangza, küçük boya, toşkan zedeki katarlık doğru materiallarını kalıplaştırıp, kölemleştirip teriş, östürüşünü işkaşırdı. Karhanımız 200 milyon yuan meblağ selip kurgan bir belbağ bir yol cungi doğru materialları pen teknik kesiple bağıtısı da yılıga 5000 tonna cungi doğru yasalmaları işlep çıkaralaydı. Bu yıl rakamlık akli iktidarlaşkan yeşil karbon zamanevi Uygur tibabeti doğruları işlep çıkırış bazısı kuruluşu türünü sicil olgu sılcıtıp, tırışıp yıllık mesulat kımmetini 3 milyar yuan yetküzüp, süpetini östürüp, ünümlü aşırışını puhtı kadem bilen iş kaşırımız. Kesipleşken, tücüpleşken, özgeçe, yeniçe, otur küçük karhanıla icadi terakkiyatının başlamcısı.

0: Yakınkı yıllardan bu yan Şincan kesipleşken, tücüpleşken, özgeçe, yeniçe otura küçük karhanılarını əsilep köpeytiş, yetiştiriş herket planını yolga koyuş arkalık, uruk tallaş, maysi yetiştiriş, elalarını yetiştirişten ibaret bütün devrilik yetiştiriş sistemisi berpa kıldı. Hazırgıça Abdunum rayon boyuca cemi yetiştirilgen yenilik yartışçan otura küçük karhana 2815. Kesipleşken, tücüpleşken, özgeçe, yeniçe otur küçük karhana 1303. Devlet derecelik kesipleşken, tücüpleşken, özgeçe, yeniçe küçük giganit karhana 61 boldu. Ela süpetlik karhanalarını yetiştiriş bilen bile, Şincan memleketlik yenilik yaratış, ilgilik tikteş müsabakalarına ela süpetlik türlerini sıcıl katlaştırdı. 6 ayının 16 günü 11 növetlik Cungo icatkarları Şincan Otra Kiçik Karhanılarının yenilik yaratış, ilgilik tikleş müsabakası ürümçüde başlanıp, ilgilik tikli güçler üçün neticilerini aylandırış, kesip bilen pul muamilini udullaştırış, hemkarlaşıp tatkı kılıp içiş körüki berpa kılındı. Şincan Cungo BIPV York World Közniki kolektifinin mesulü Sünşevi mındak dedi. Müsabaka icatkarlarının sinteşi. Şundakla arzun işka şuruştiki tezlet küş bolup, bizne yukur seviyelik meblağ salgıçıla ve kesbi mütexessisle bilen çonkur pikir almaştırıp, kımmetlik yetekçilik ve kollaşka eriş imkaniyetini iyi kıldı. 10 yıllık müsabakada mol neticiler kolgı keltirildi. Şincan bu içe 5260 Ela süpetlik tür birlikte katlaştırıldı. 212 münevver tür Abdunum rayon derecelik mükafatı erişti. 92 tür memleket boyunca 500 güçlük karhana, 200 güçlük karhana, 100 güçlük karhana türü gikirdi. Bunun içi de 16 tür memleketlik el kılgış müsabakada mükafatı erişti. Tür neticeleri muvaffakiyetlik emeliyleşip, erişken yürüştürüş meblağı 800 milyon yuandan aştı. Müsabaka arkalık akıl paraset toplaş, yenilik yaratış arkalık kesiplerge küş koşuş, hakiki iş koşurulup, Tianşan'ın canubi şimalıda ilgilik tikleş hayati küçü sicil urgutuldu. Erketimlik mehsus tür meblağı delcaide emelileşip, otura küçük karhanılarının yenilik yaratıp terakki kılışıga hayati küş koştu. Şincan Jinshoji Pentechnik Paychaklik Şirketi bevasitə yetkizüş tez bəhrman buluş mexanizmiga tayınıb 2026-cı illik Abdunum rayonunun kəsibləşkən, tücüpləşkən, özgəçə, yeniçə otur kiçik karxanalarını yetişdiriş türü mükafat məbləğiga erişdi. Məbləğ cəhətin əməli yöləş, karxanalarının texnik tədqiq qılıb yaratışını xatırcam sıcıl kanat yaydırış imkaniyetigi iyi kıldı. Bu şirketin baş direktörü Li Shaohe munulanı bildirdi. Bultur biz tətki kılgan ak renglik olaydı may, çak bolu meyi qatarlık, sılıklaş meyi məsulatları miktarlaştırıp işlep çıkırıldı. Bu ketim siyasetinin paydası bizden yeni məsulatlarını tətki kılıp yaratış işençimizini teximi aşırdı. Şirketimiz keyingi qadamda yeni energiyalik avtomobil, tövən karbonluq texnika, rəqəmlik iqtisad qatarlıq yenidən gülünüyatqan müsabaqa yollarda asaslı hücum qozğab, kəsb tərəqqiyatının yeni fürsətini çin tutudu. Kəsbləşkən, tücüpləşkən, özgəçə, yeniçə otur kiçik karxanala qoşonunu sıcıl zoraytış üçün Şincan maliyyə cəhətin yöləş salmaqını üzlüksüz zoraytdı. 2019 yılından bu yan, devletin Abdunum rayonunun otur kiçik karhanala terakkiyat məxsus məbliğidin 200 milyon yuandın artıq ne kolgu keltürüp ve orullaştırıp, mıngdın artıq kesipleşken, tücüpleşken, özgeçe, yeniçe otur kiçik karhanığa nəp yetküzüp, karhanalanın texniki ötkilik hücum kılışını puxtu kanat yaydırışıga küş koşup, karhanalanın yenilik yartış ulini sicil müstəkkəmlidi. Maliye mükafatı hem yardım puldan başka bütün Abdunum rayonda bir ayda bir zincir, 10 banka 100 milyard yuan məbləğ, tümən karxana məbləğ yürüştürüş mülazimeti daimlik kanat yaydırıldı. 17 həmkarlaşqan pul muamili aparatı 30 mağdın artıq otura kiçik mikro karxanığa 560 milyard yuandın artıq qarzı pul tarqıtıp, məbləğ yürüştürüş tənərxini ünümlük tövəllitip, karxanılanın məbləğ obroti qiyin buluş əhvalini həl qıldı. Şunu bilen bile kapital bazarı mülazimet sistemisini üzlüksüz mükemmelleştirip, Gərbi Şimaldaki 5 ülke autonom rayonda başlamçılık bilen kesipleşken, tücübileşken, özgüçe, yeniçe məxsus bölek təsis kılıp, yerlik hem Bintan karxanasının 253'ni kubul kılıp, bölek kırgızıp yetiştirdi. Yetiştiriş katlımı, kalıplaştırış katlımı kırgen 60 karxanını mükafatladı. Şunun bilen bile devlet ve autonom rayon 272 milyon yuan məxsus tür məbləği selib, məbləğ yürüştürüş kepillik aparatlarını kollab, autonom rayondaki yıllık kepillik haqqı nisbeti 2%'ın tövən bolğan məbləğ yürüştürüş kepillik aparatlarına mükafat hem yardım pul bədi. Sicil məbləğ mədəti bilən yürüşləşkən siyasətlərinin paydisi davamlıq qirəlişib, Tianşan'nın cənubi şimalıdaki mınlıqan tümelligen otur kiçik karxana yenik cabdunup səpki atlanıp, Yepek yolu iqtisat bəlbiqi yadroluq rayonunun yukur süpətlik tərəqiyat dolqunu da üzlüksüz kuvvet topladı. Merdanı qədəm taşlap alğı ilgirlidi.
1: Xunan ülkesinin Şincan'a nişallıq yardan veriş davalaş ətirdi, keselini davalap qalibini illetdi. Hörmətli radyonlu qoçula, Şincan'ın turpanda mal doktor illi qəm alahidinam. Xunan ülkesinin Şincan'a nişallıq yardan veriş davalaş ətirdi, 30 yılı yıqın küş olab, Şincan'ın turpan şəhərgə nişallıq yardan verib, kəndlərgə, ailərgə kırıb sağlamlıq mülazımıdını işik aldığıca yetküzüblü qalmay, yana Maucuşinin yurttaşları, Partiyadan kelgan kishilar degan illiq tonishni har millat ommining qalbiga singdirdi. Mao doktor degan bu nom bir qitimliq kichik qisturma muzikadan kelgan. 2022 yilining oxiri Xunan ulkasining Xinjiangga nishonliq yordam berish davolash atirtidagi doktorlar 94 yoshlik Uyg'ur momay Patamxon Nurning yurakki deya qo'yish operatsiyasini muvaffaqiyatli tamomladi. O hoşuna gelgenden keyin derhal doktorunun ismini sordu. Çünkü onun yeşi çoğun bulğaşka inek cevap kaytıralmay, silah Hunan'dan gelgen doktor Maucuşinin yurtudun geldiğinle ben silahını Mao doktor dap çakıray dedi. Bu Nekmeydan'daki Şincan'ı yardımge gelgen doktorlara bu atalğının alayda ehmiyetini yez kıldırdı. Şunundan itibaren Hunan ülkesinin Şincan'a nişallıq yardım veriş davalaş ətirdi bu şərəblik namni təşəbbüskarlıq bilan qobul qılıb, 2023 yılı 5-ci ayda Qızıl Anar, Hunan ülkesinin Şincan'a nişallıq yardım veriş Mao doktor davalaş ətirdi xizmət markasını rəsmi yaratıb, amının özlükidin etirap qılışını Şincan'a nişallıq yardım veriş xizmətidiki anlıq hərkitiga aylandırdı. Yürek kan tumor kesellikleri sahasındaki mutaxassis Jang Yu, Turpan şəhərlik xalq doktorxanasına kelgenden keyin, yarım yıl içində 500'dan artıq bemarının kesilini gördü. 30 qetimden artıq ciddi, xətərlik, eğir kesellerini qutquzuşqa qatnaşdı. Jang Yu mündaq dedi. 100 yaşlıq bir bemar qutquzuvidin qandın keyin qolumunu tutup durup, Mao doktor yaxşı dedi. Şu dəqiqada mən barlıq bədəl töləşinin ərzi dağallıqını hiss qıldım. Turpanning zimini keng, dehqonchilik, chorvachilik rayonlaridagi bemorlarning doktorxonaga berishi qulaysiz bo'lgachqa, Xunan ulkasining Xinjiangga nishonliq yordam berish davolash atirti, sayyora xolis kasal ko'rish faoliyatini qanot yoydirishda cho'ng turib, fuqarolarning ishik oldigicha berib davoladi. Edoqut rayoni Yor bozori, Yangi shahar g'arbi quvoq kanti shifoxonasida Xunandan Xinjiangga nishonliq yordam berishga kelgan doktorlar har haftada qaralli kasal ko'rdi. Nurgun amma baldurlu kelib ücret turup kesel görüşünü kütüdü. Mənisahan Mehmet Momay şulanın biri. O mündaqda dey. Ulanın davalış texnikisi yaxşı və qızğın muamili qıludu. Biz uladın xatırcam, ula biz ən şınıdığan doktorla. Turban Şərlik Səyyə Sağlamlıq Komiteti Partugrupısının şücisi Can Yungan tonuşturup mündaqda dey. 1998 yılı Xunan Turpan'a nişallıq yardan bergendim bu yan, cəmi 535 Mao doktor Turpan'a kilip yardan berdi. Her millet amısı bilen kən dairde uçuruşuş davamı da Мау доктор партияның ғамқорлықының

Hürmetli radyo alıcılar, İfopiye, Oromiya ştati, Horita, Tebiben ve sanat pelleri şöyeni tecrübe hanısı da, Cungoluk okutkuçu Mayüce, sol kolu da Çişmoçini, on kolu da yığını kıskuşunu tutup, Tir modeli da okuyucularga hayvanat taşkı kesellikle operasyası boyunca tikiş usulünü körüstü vatattı. Etraptaki on neçi okuyucu, okutkuçunun kol hareketi tikilip, türlük tikiş tekniksi doğrusudaki düşündürüşlerini estağidil anladı. Arkadan ula takatsizlik bilen model üstüde meşk kılışkı başladı. Bu emeli meşgulat dersi, bu mektepnin nezriye cihetin düşündürüştün emeli maharet bu içe terbiyeleşki özgergellikini canlık eksettirdi. Bu del, cungoluk okutkuçula ilip gelgen en çok özgürüş. 22 yaşlık Lemi Abila bu kıdımkı ders ki katlaşkan okuyucularının biri. Bundak terbiyeleş onunla yenilik ve emeli kolun işçallıkını yız kıldırdı. O mındak dedi. İlgiri ders vakti da pekat nezriyenli anlayıttık. Hazır cungoluk okutkuçula bizni meşgulat kılışkı itekleyip abstrakt bilimlerini tekimi yakış düşüneleydiğen kıldı. Bu Cungo'nun İfopiye'ye yezgili kespi mağarıpı bu içe yardım begen üçüncü kararlık tekniki yardımı türünün ıhçam görünüşü. Bu tür yezgili kespi mağarıp okutukçularını evetiş arkalık İfopiye üçün bir türküm yukarı sapalık yezi ilgili tekniksini umumlaştırış kadımlarını yetiştirip ulanın öz devletiği maskeledigan yezi ilgili kespi mağarıp sistemisini berpa kılışıga. Hem de şu cayının yezi ilgilik işlep çıkarış seviyesini östürüşüge yardım berişini maksat kılıdı. Tür maslaştırgıcı Pında Cünmandak dedi. Biz cemi 89 adem ketim mütexessis evettuk. Bu köktat, bağvençilik, çarvıçılık, öy kuşları, mal doktorluk, yezgilik maşinleri katarlık 15 kesimini kaplıgan. Mütexessis okutkuçula Horita tabipen ve sanat pelleri şöyenini öz işçi algan şu caydaki alt kesbi mektepke kentar kalgan. Mayüce Hunen biyomaşini iliktir kesbi teknik şöyeninin mal doktorluk okutkuçusu. 2024 yılı 11. ayda Horita tabipen ve sanat pelleri şöyenigi kilip okutkuçuluk kılgan bulup asaslıkı okutuş ve emeli meşk ülgü körüstüş hizmeti mesul. Mayüce muhbir gımındak dedi. Okuguçula modelde meşk kılıç pürüstüne intayın kadirleydu. Bazıları hatta dersin düşkendin kiyim mu devamlık tecrübe hanıda kılıp meşk kılıdu. Bu mektepte ilgiri taklidi teri model yok idi. Okuguçula fakat yumuşak rek üstüde tikiş, çigiş katarlık teknikalarını meşk kılattı. Menin maslaştırışım bilen Hunan biyomaşini iliktir kespi teknik şöyeni, Horita tabipen ve sanat pelleri şöyeniye bir türküm taşkı kesellikle bu içe tikişini meşk kılıdığan teri modelini iyanı kıldı. Bu hıl emri kolun işçallıkı küçlük okutuş kuralı şu caydaki okutkuçu okuvçılarının karşı ilişiği erişti. Çarvıçılık, İfopya yezgilik iktisadının

Radio anlıkçı dostlar, tövende başucu Xi Jinping'nin 2022 yılı 1. ayının 11. günü Ölkü Ministerlik Dericilik Asaslık Rahbiri Kadırlarının Partiya 19. Növetlik Merkezi Komiteti 6. Umumi Yığınının royunu ögünüş, ızçılaştırış məxsus muhakimi kurusunun içiliş murasımını kılgan, Markizmini congoçılaştırış, devirleştirişinin yeni sahipisinin dağımlı pütüş gerek namlıq sözünün muyum noktasını anladığımız.

Bugünkü programımız müşerde ayarlaştı. Programımızın mesul mahareri Adil Ablet, Nozgül Emir. Nazaretsin Nicat Abdülkadir. Ben Arapat Özencan. Tanıklılar, stansımızın başka programları da bolsun.

0: O proletariat partiyasi Yapon bosqinchilarga qarshi turishni chinqirgan. Yapon bosqinchilarga qarshi urushni adoq chidamlashtirgan partiya. Yoshlarga xos olg'i ilgirlayotgan xalqaro ahamiyatga ega partiya. Men nurg'un yoshlarga o'xshash o'zimni partiyaga bag'ishlashni xohlayman.
1: Bu Xuanxi umumiy xorining abdori Shen Shenhaining partiyaga kirish iltimosidagi jumlalar. O'chaqda Yapon bosqinchilarga qarshi urush o'tib, avjiga chiqqan edi.
0: Kompartiya xalq ommasining nijotkori. Kompartiya bo'lmasa, inqilob g'alaba qila olmaydi. Namratlar qat ko'tara olmaydi. Men Mavjushining gapini anglab, kompartiyaga ergishib minib, qo'ni jamiyatni og'dirib tashlab, yangi jungo qurish, kommunizmni amalga oshirish uchun kurash qilaman.
1: 1946 yili yosh Chao Yulu partiyaga kirish iltimosini mana mu shundoq yozgan.
0: Yosh kommunist oldida shota. Bekmu hijil peşkadem yoldaş. Kimnin kari akarsa bu baş. At salmısa beygide okşaş. Set emes mu komünist ataş.
1: 70 yaşlık matematik huvalogun partiyaga kirish iltimasının tasdiqlanganlığını uqqandan keyin hayajonlangan halda muşu şiirini yazgan. Millionlagan munavvar jonqo farzandlari, sansizlagan vatanparvar zotlar mushunda va'da bergan.
0: G'oyamiz o'tloq, tasimimiz jaranglik. Asli maqsadni asti chin saqlab, uni mangu unutmaylik.
2: Ki işlarını bizden alalım. Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Uygurca Radyosu.

Gerçi hazır bitken haldını köygülü bulmuşsun mu? Bırak, ben üçün bu dünyadaki en çıraylık toy günlük. Rahmet sana Şükret. Bütken de sana vermen. Hayalımdan yenip çıkıp aynakı karadım. Çeçim yanlış şu vakitkidek uzun, kapkara hem sılık idi. O her kitim çeçimini tutuşunu yaktırattı. Okuvatkan vaxtımızın tatıpla kendimde oldurup çeçimini tatattı. Kiyin muhabbetleşken çağladımı çeçimini sılap durup, yürükümde çın bağlıvağın muş çeçen cümuzulalı, deydi. Ben hapı uğandak, ''Emse çeçimini kesip etip kalsam işimiz yok oldu iken de?'' deydim. ''Kesme, katli kesin ruhsat yok.'' ''Ana duymadın mı, çeçimini yaktırdı iken sen de asli?'' ''Ahmak, bu çay senin emes mi?'' ''Eğer haknın bulgan bulsa, sen bana karat mı koymaydı iken sen de?'' ''Vay vay, ötünüp kalay, yok yedin cizel tapmağına.'' Tuyuksuz şakırtım çakırdı. Ustam, biri sizni izleydi iken. Kimken? Tonumudum, kör bakmağalı birisken. Mehman kütüş saldı ki sapada oturgan bu ayalını pekatlı tonuma ettim. O belkim kon xeridalarımdan boz gerek. O ayal beni körüpla orundan istik durup salam kıldı. Ben mi onunla tebessüm bilen salam kılgan denkin oturuşu teklif kıldım. Sılale, beni tonumudun mu? Dedi o. Siz, ben başlangıç mektepki savağdı için Zümrət ku. Nime? Zümrət? O, burun naitu boğdak bir kız idi. Hazır köz aldımda turğını vecikini bir çoğgan. Bu kandak mümkün bolsun. Kayısı Zümrət, ben pekatlı tonuyamadım ku. Oyey, kayısı Zümrət deysan ku. Biz nasıl sınıfta menden başka Zümrət bağımetti? Sen benim aldığımda oldurattın. Ben Şükret bilen kaynağında oldurattım. İnsan geldi mi? Mim deydiğin sen. Sen rast Zümrət mi? Oy nimanda koruklap gettin. Şunu digine. Toy kıgan denkin, japa şundak oruklu duydu digen kara. O şundak dep, eğir ofsunup koydu. Ben üstündeki tatlı durumlarını onun aldığarak sürüp koydum. Kini, çayga bakkaş oldura. Ha şunda kılıp, balamı heyl çoğup kaldı hakçan. Nege toy kıgandın? Hoşnı mələdi ki, Yasin Duycan'ın helgi joda oğlu bağı. Şunun bilen kiçigimizde köydüm piştim dəb toy kılışkan digine. Kiyin o, tolu harak içip kırıp, mən bilen uruşup, kün düdügedek yüz gözüm işiq yördüm. Etiz erik işlerinin həmmisi mən karışlıq. Yine, kıynapamğı yaxşı bulamay, bək eğir geldi. Sen bilmeysen, bu dünyada kıynapığı yakışı bulmak, naitin bir tez iş. Burun, haklıdısı işemmettiken ben. Fakat menli yakışı muamılı kısam, çok o beni yaktırdı. Öz apamda köysem, benim öz kızda kördü, deyip oylatıken ben. En doylusam, ben rahatsızlık hata alıştıken ben. Karısam o, acırışıp ketken ciray. Ya ki bu mısa, yamalık tuttur bilip, bana yol dışının üyedekilerinin gaybidini kıpa meçide kılattı. Şu haman gepni vurmakçı buldum. Ha, şunda kılıp hazır yakıştırıp atkan sen he? Bu yakıp kapsan go. Ha şu, bayi diginim birinci yoldaşımın gibi. Kim o birisi tekken digine? Beşim aynıp getti. O acırış bulup, yeni bir toy kıtken de. Peşanandan sürtüp koyup, çandırmasından asla ornumdan likide turu itip, yine cayımda oturup aldı. O sözünü devamlaştırdı. Ondaqtı sen meyran kalma, bizden bu yeşimizdekilerin acırışını kalır çıkken. Men o okumayla toyqıp ketken, ama neyini daha şöyle de okup kegelenmiş şu. Öyrekilerin zorlaşı bilen, özü yaxşı görmeyen adam bilen toyqılıp, netçi ay öte ötmeyle çıkışamaydıken. Bundaq keplerini çık anlap kettim. Ondaqta hazır yeni özün yalvuz mu? Balancu, balan var mı? He, şunun işi bilen geldin bana. Üç erdin, üç balan badi yine. Üç yelisi dadılırdı. Bu kitim bəxtim içilgan oxşaydı o zilalı. Toy kımıgan bir jigit küçürdüm. Muş ayının 18. günü toyum buldu. Sana gırım kıldırıp, restoranda peçe toy kılayım ikindeyim mən. Ama dokununu kilemeyim mən.
Сен әнді шу сауағды шын болған денкен, тойым қатнаш қаш, өйі беріп кірім қып қойсаң болады дей. Қешімді еміріп тұрып, бірдәм ойландым да, кәпнің очығыны дәвәдім. Чүнке біз қазір, үз қатыры қылыш құдәк арлыштыған досладың әмәс едіқ. Сүмірәт, қара, сәмі білісін. Бұ дұқанда Хейрида бәхлі бесіқ. Мана, 18-інші сланыңла 3 той кірімі ба. Әмі бірсеге чоқым өзім қымысан болмайды. Сенің алдыңыл тегі зағалат болыны әптікен мән. Бәх болмыса, әң ұсты шағыртымдың бірін әвәттей. Шу үйінгі бері қып қойсын, боламды. Сумратның чырайы өңді. Бардалы алып қарап. Ой-ой, мау сауағды шымкен деп, соданыны қып берәй деп келдім қара. Болмысы бағу, алдыңқы тойларымды қығызған кірімчіләні іздесем, азырлы жүгіреп келеді. Бопту, қыламысан қыламаймен де қара. Ұнтып қама, бір күлік сабағдаш дегеннің чу, 10 еллі қиырындаштық мекірі болды екен. Жайнайық хаман ішіге егілді. Сырқ егеменді сән, сұндырып алы сән. О, шындақ дегені жә, әйнек ішігіне япқанда бол ішчі қой бетіп чықып кетті. Жайымда қаққан қозықтайк ұлтырыплы қалдым. Мемі қалдым? Әжіба, менің Хейриданы рәткіліш оқуқымы ек ма? Ешкемдің ағырынмаймын. Әркем өзіні ойлайдыған бұл жаһанда кішіден ағырынып жан тошанды.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geylan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlanın. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı atıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla eski saflıgan uçurlarını retleydim. Hey, uzun mezgil uklamay, tanat kuzu sebeplik. Eski tutalmaydıgan bop kaldım.
1: Ben immunitet sistemisi. Uklamay, tanat kuzu sebeplik. Yakından bu yan linfa hücayirlerim ve kisellik karşıtırgıcı hücayirlerim bekle acizlap getdi. Bakteriyeler beden azalarımda halıqancı buzgunçılık kılıp atıdı.
2: Ben börek. Uxlamay tang atkızı ötüş sebeplik zehir tazlaş hizmetim katık kalayım kalışıp getdi. Zehirlik madılar yığılıp kaldı. Hatta madarım mı kalmadı?
3: Ben yürek. Uzun mezgil uxlamay tang atkızı sebeplik hizmetim normdan eşip gitip tügüşeyle dep kaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tang atkızış kararsız bombağı oxşaydı. Beden azaları normadan artı hizmet kılgalıqtan agahlanırış berdi. Tanışıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sütsüzük yeriqdən geldim.
6: Mən pakız su ambarıdan geldim.
5: Güllükte güllerini soğurman.
6: Cümekni çim etmektu. Ben evrez yoluğa ikip gittim.
5: Ben çoğun deryalığa kuyulup bir bayan etizlerini soğardım.
6: Baskın su deryağı kuyup berildi. Ben sisip gitken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıkını kadırlaydı. Her bir tamçı su öz ornunu tapsın.

0: Ailemizdekiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzildi.
1: Mini çikim, kayrız çakmaktızlıkta biciroldu. Rene, kibirlik keçirim kılındı.
2: Min tallam, mini mini. Sikot üçünler tasıklındı. Şunlukta hesabatınız kırdı. Asalla, ne kıl alalıysız?
3: Teşimiz pal pal, işçimiz gal gal. Kayrız bilen kayrız kaytırımız. Öpkimiz ne işçiden kakudu?
2: Mukapat poli tarıktılgan aman, kayrız kaytırmen.
4: Kulağını kesip, kosağını yamağış diyen şu da. Küller hakikaten test ediyordu.
5: 90 yıllarda doğulgan 3.6% kişinin inavetlik karızının kararlı daim ötüp gidiyordu. Onun üstüge kariz bilen kariz kaydırıyordu. Ula hem istimal hevesini yığılmaydı, hem kariz kaydırışka kurbi yetmeyvatıdı.
2: Bir güne gözümle şundak assamla karızların bırakıp tügep gitken bolsa, Әміне қайтыдың башысам, деп бәхмі арзу қылымен.
0: Сіз қайтыдың башысыңыз болуды. Қарыз білен қарыз қайтырышын тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планы төзіп, едіраки істимал адетіні етілдіру. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп әлішін рәт қылыдыған кәскелдіңіз болсын.
6: 广播电台民族广播携手新时代奋进新征程新时代新征程新伟业听原著学原文悟原理治国方略。
7: 习近平关于加强党的作风建设论述摘编，中共中央党史和文献研究院编。
8: 九，推进作风建设常态化、长效化。这些年，一些单位包括有的领导机关，讲面子不讲规矩，讲关系不讲原则，遇到矛盾绕道走，问题摆着拖着，长期得不到解决，门难进，脸难看，事难办，群众反应很大。在这次活动中，要好好揪一揪这种现象。很多问题不是没有政策规定，而是有政策规定却不执行。有些政策规定是约束性的，有些明确是刚性要求，却成了稻草人，成了摆设，这样就会形成破窗效应，打碎一块玻璃没人管，最后所有玻璃都会被打碎，因为打了不受惩罚，很多方面都有政策规定，现在也还适用，就是因为讲面子、讲人情，最后都被突破了。选自在河北调研指导党的群众路线教育实践活动时的讲话，2013年7月11日、12日。临渊羡鱼，不如退而结网；锅内扬汤，不如釜底抽薪。推动作风建设常态化、长效化，关键要有一整套科学合理的法规制度。没有制度保证，改进作风的成果，最后也保不住。选自深入贯彻落实强军目标，2013年8月29日。从长期的实践来看，作风建设只有起点没有终点，是个永恒的主题。我一直讲，作风问题具有顽固性、反复性，作风建设贵在长长二字。我们做了不少工作，但有的只是破题，许多深层次问题还没有触及，硬骨头还在后面。大家要坚定决心、信心，发扬钉钉子精神，踏实留印，抓铁有痕，集中力量持续解决四风问题。选自对领导干部的几点希望， 2013年10月14日。抓作风建设，集中教育整顿是有必要的，但根本上还是要靠制度，要注重从制度机制上解决问题。

Sevimlik radyo anlıkçılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu vatkını Merkez Xalık Radyo Stansısının Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyler sizge hemrab olsun. Naxşı muzika, ruhnun ozıqı, çarçıgan kalıplarının teşnalıqını kandırdığan mənivi bulaq. Ayacanı tolgan dıllağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit küt olgan cüşkün kaliplerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teştalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla, serhıl küyle, üzülmez melodiya programımızda. Kenundakta bu muziki güzarlıkı kadem bilsin de isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşpıraklarının huzurlanıp hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilip. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrah olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurrahim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yiz duygulağı tolgısı. Kenundak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet.

ikki odam bir qetimlik sayohatda och qilib, bir bovoyning himoyasida bir sevat beliq bilan bir dona qarmoq erishibdi. Buning ichida bir aylan bir sevat beliqni, yana bir aylan qarmoqni opdi. Shuning bilan ular yo'llarga ravon bo'pti. Beliq erishgan odam o'z o'rnida turib, quruq o'tlarni dovlab, o't yiqib, beliqlarni pishiribdi. U beliqlarni pappakiz yeb tugutibdi. Biroq ancha o'tmayla yana och qopdi. Yana bir odam ochqog'iniga qarmay, qarmoqni ko'tarib, ming bir mushaqqatda dengiz tarafga qarab meyibdi. U odam ancha yiroq bo'lmagan joyda kengri ketgan dengizning baliqini ko'rganda eng oxirgi madarini qopdi. Ikki odam sayohatda och qilib, bir bovoyning himoyasida bir sevat beliq bilan bir dona qamoqqa erishibdi. Ular har tarafga qatirmay, birlikda dengizni izlab tepishni maslahatlashibdi. Ikkalan har qatim bir tal beliqni pishirib yeb, uzoq yo'l yurgandan keyin dengiz bo'yiga kelibdi. Shuning bilan ular beliq tutish orqali hayotini saqlab qolib, turmushini davomlashtiribdi. Bir qancha yillardan keyin ikkisi uy selib, har birining o'z oldiga uyi farzandlari bo'pti. Har biri birdan beliq kemasi yasab, baxtli, xotirjam turmush kechiribdi. Mana mush ikki parcha hikoyadan shuni his qila olamizki, faqat ko'z oldidagi manfaatga berilgan odamning erishidigini vaqtli xolos. Shunga ba'zida burnimizning uchini ko'rmasdan yiroqni ko'rishni bilishimiz kerak. Xo'sh, undoq bo'lsa, kuylarimiz davom etsin sizlar uchun.

Bu yıldan bu yan. Şincan Tianşan'ın şimali etki rayonunda yakşı hava rayı ızcıl davamlaştı. Aldınkı 5 ayda. Tianşan'ın şimali etkideki 17 nahiye. Şehrinin otturca hava süpti ela. Yakşı bolgan kün sani nispiti bulturki okşaş mezgildikidin aştı. İğir derecede bulgangan kün sani nispiti bulturki okşaş mezgildikidin azaydı. Muhit hava süpti bulturki okşaş mezgildikidin yakşılandı. Başını kötürsüla kök asmanlı körüş ammının arzusudun yiz kılgılı boludugan daimlik alet kaylandı. Bu kök asman cevap kağızı her millet ammının eriş duygusu, vəxt duygusu. Bihaterlik duygusunu hakiki aşırdı. Şundakla rayon iqtisadının yukarı süpətlik tərəqqiyatıga küşlük yeşil kuvvet koştu. Sicil tüzeldi. Kök asman daimli haletke aylandı. Nuqtuluk rayonlarının atmosfera bulgunışıdaki qiyin meselelerini merkezlik el kılış üçün. Şincan dikkatini yadroluk şehirle topuğu merkezleştirip del caydı küçüdü. 2023 yılı 2024 yılı. Ürümçi Sancı Şihenze rayonunun atmosfera muhitini tüzeşni Abdunum rayonunun 10 türlük halk turmuşu emeli işi Katar'ı uda kırgızdı. 2025 yılı. Tianşan'ın şimali etigideki şehirle topunun atmosfera muhitini tüzeşni 10 türlük halk turmuşu emeli işi de baş orungu koyup. Baylıkını merkezleştirip, küşünü merkezleştirip, bütün rayon bu içe bulgun işini tüzeşini algı sılcıttı. Sicil Çonkur Ecir Sındırış neticesi de 2025 yılı. Tianşan'ın şimali etigideki şehirle topudaki PM 2.10'dan 5'nin otturç koyukluk derecesi. Otturça hava süpti ela, yakşı bolgan kün sani nispiti. İğir bulangan kün sani nispitinin ibaret 3 türlük körsetküş birdek küzütüş

Bir meydan dəl cayıda. İlmi, kanun boyunca alğı sılcıtıdığan atmosfera bulğınışının aldını iliş, tizgilləş bu sicil yaxşılınış asasını hər tərəflimi pıxtılıdı. 2023-ci yılıdın başla. Abdunum rayon noktalık rayonlarının atmosferasını tüzəş salmıqını sicil zor aytıb. Hava sübtini sicil yaxşılaş hərkət planını tüzüb yolğu qoyub. Ürümçi Sancı Şihenze, Köytün, Maytaq, Şihodun ibaret iki çoğun bölük rayonunu məxsus tüzəş layihəsini yürüşləşdirib otturğa çıxır. Rayonğa türgü ayırıp nişallıq tüzəşini yolğa qoydu. Bir karxanığa bir tədbir buluş boyunca inçkiləşdirib tüzəşini umumüzlük yolğa qoyub. Yıqılğı kömür, sıxlıq. Tokni birleşip işləp çıxırdıqan generatorla qrupsu boyunca üçünü özgərtiş, birləşmə hərkitini özgərtişini tərtiblik alğı sılcıtıb. Polat Tümür, Simon, Kokslaştırış Katarlık energiya serpiyatı yukarı sahalada adetin taşkırı tüven bulgumu koyup berişini toluk kaplaşını tamamladı. Şincan'ın Pakiz energiya bazısı kuruluşunu tezletti. Parç kömürünü nölleştirişini bütün rayon boyunca alğı sılcıttı. Köp miktarlık yük transport kurulmasını elalaştırıp. Taş yolunu tömür yolga özgertiş, yeşil transport endizisini zor küş bilen yolga koydu. Kesip energiya Katnaş transportun ibaret üç çoğun kurulmini sicil tanşaş arkalık. Köp hıl bulgumini mas başkuruş tizgilleş. Rayon halkıp mas tüzeşini çoğun kurulaştırıp. Tianşan'nın şimali etikinin hava süpütünü yakşılaşının işki hareketlendirgüş küçünü sicil aşırdı. En teknik arkalık küş koşuldu. Bulgun işka taka bultuluş küçe itildi. Bulguma menbesini del cayıda bekitiş. Bulğunuş jarayanına aldın hüküm kılışını kandak işqa aşırış bulğunuşunu tüzəş ünümünü çoğunqırlaştırıştı ki, mühim tutku bulup kaldı. Şincan rəqəmləşdiriş, əqli iqtidarlaşdırış texnikisini kolunuşta çıntırıb. Pən texnika vasıtası arqılıq, seziş, aldın hüküm kılış, tədbir kolunuş, bütün zəncirini ravallaşdırıb. Bulğunuşunu tüzəş əndizisini yenilab, dəridisini östürüşkə türtkü boldı. Tomuzda Yoldaki yığılıp kalan çang tozanını çarlap, küzütüp, ölçeş optomobili Sancı şehrinin koçullarını kesip öttü. Optomobil işçideki elektrolluk, ekrandaki sallık məlumat, əgri sızıqı əmeli vaqtta özgürüp durattı. 5 sekundda sallık məlumat yaratıp, yol yürgeç çang tozan xəritisini sızıp çıkıdı. Küzütüp, ölçeş xadımları ekranını yenik çekti. GPS orun belgiler sistemisi yoldaki yığılıp kalgan çang tozan yükünü körgülü boludugan xeritigi aylandırdı. Sancı Oblastlık Ekologiya Muhitini Qoğdaş Universal Memory Kanun icra kılış tarmak etirtinin başlığı Yan Yuanchun mundaq düşendirdi. Çarlaş optomobili en-enevi küzütüp ölçeştiki boşluk Karangu rayonunu buzup taşla. Bulgunuş mənbəsige yoşurun qudak yay kaldırmadı. 14-ci 5 yıl məzgilide Şincan rayonunda tizgillindiğen muhit. Hava süpütini küzütüp ölçeş tor noktalarının sani 13-ci 5 yılının ahırdaki 77'din 123'e köpeydi. 15-ci 5 yıl məzgilide. Abdunum rayon yeni şehir hava süpütini küzütüp ölçeş noktalarının orullaştırılışını sicil elalaştırıp, mükemmelleştirip bütün rayon hava süpütini küzütüp ölçeş torunu pıhtılaydı. Mükemmel bolgan küzütüp ölçeş sistemisi tayınıp, Şincan havanı optimatik ölçeş ponkiti. Yer, yüzü, hava rayını küzütüş. Süni hemra arkalık, yıraktın seziş katarlık köp noktadın zor miktardaki sallık məlumatlarını biriktirip. Bir gevdileşken atmosfera arkalık başkuruş tizgilleş, çoğun sallık məlumat süpsi bərpa kılıp. Eğir bulgangan hava rayının otura uzak mezgillik aldın məlumat beriş. Kısqı məzgillik aldın signal berişinin toğırlıq dəridisini körünərlik östürdü. Abdunum rayon boyunca atmosfera muhitini nazarət kılış başquruşda ənənivi adam küçü arqılıq çarlap təkşürüş tin texnik arqılıq müdafiyelinişini asas kılış. Adam arqılıq müdafiyelinişini toluq kapalətləndürüş əndizisi də tip özgərtişini işqaşırıb. Nazarət kılış başquruş önümü. Bulğun işini bir tərəb kılışının toğırlıq dəridisini zor dərəcədə östürüb. Eğir bulğunuş çeryanı da baldur hüküm kılış, baldur orullaştırma kılış, baldur bir tırap kılış ne hakiki

qaşırdı. Kündilik közütüp ölçeş, nazaret kılış başkuruştun başka. Şincan atmosferanı tüzeş bu içe aldınkı Katar'daki pen tetkikat ötkiligi hücum kılışını maskademde orullaştırıp. Teknikide yenilik yartış arkılık hava sükutunun sicil yakşılınışını güçlük yadro triki bilen temilledi. Tianşan'ın şimali etigideki şehirler topunun atmosfera bulgunışının aldığını eliş tizgilleş terek teknikisini toplaştırış bu içe ülgü körüstüş, Ürümçi Sancı Şihenze rayonu atmosferasının iğir bulgunışının universal sebebi ve çonkur tüzeş. Teknikisi tetkikatıdın ibaret, iki çoğun noktalık pen tetkikat türünü emelileştirip yolu koyuşunu yukur ölçemde algı silcitip, devlet dericilik. Abdunum rayon dericilik muhim ekologiya muhit pen tetkikat temillerini pahalı ıltımas kılıp, pen tetkikat bu içe küzütüp, ölçeş neticelerini aylandırıp emelileştirişke sicil türtkü boldi. Bintuan bilen yerlik hem türtkü boldi. Kanun icrasını nazaret kılış başkuruş küçeytildi. Tianşan'ın şimali etikideki şehirle topi Bingtuan'daki nurgunşi şehirini kaplıgan. Rayolla gireleşken, bulguma menbesi öz ara tutaşkan bulup, pekat Bingtuan bilen yerlik bir taht şahmat ideyesini mustekkem turguzgandıla. Birlikte aldını iliş, birlikte tüzeşini işkaşırgılı boludu. 14. 5 yıl mezgilide Şincan Bingtuan bilen yerlik hem türtkü buluş. Birlikte aldını iliş, birlikte tüzeşti çıntırıp, bir tutaş pilallaş, bir tutaş siyasetini yolga koyuş, bir tutaş ölçem kollanış, bir tutaş talep koyuş, bir tutaş algı silcitiş, hizmet talepi de çıntırıp. O da 5 yıl Bingtuan bilen yerlik yar yülek buluşunu 26 ketim kanat yaydırıp. Karhanılığa 2882 karhanı ketim yar yülek boldi. Küz ve kış peslideki iğir derecede bulgunuşunun aldığını iliş tizgilleşini puhtu tutuş için. 2025 yılı Şincan Tianşan'ın şimali etikideki şehirle topu küz. Kış peslide atmosfera bulgunuşunu tüzeş boyuca birleşip aldığını iliş. Birleşip tizgilleş hizmet mekanizmini tüzüp, ala kadar tarmakla, vilayet, oblas, şehirle, şehirlerini bir tutaş pilallap, küz. Kış peslide havanın iğir derecede bulgunuşu boyuca birleşip aldığını iliş. Birleşip tizgilleş hizmetini puhta algı silcitti. Bingtuan bilen yerlik maslaşıp tüzeş ramkısı da. Abdunum rayon köp katlamlık ekologiya muhit kanun icrasını nazaret kılış başkuruş sistemisini sicil mükemmelleştirip, her kaysi taraflarının bulgunuşunu tüzeş mesuliyetini katlamlı katlam çınıttı. Tor sallık malumatı, çarlaş, közütüş, ölçeş. Sünni emra arkalık, yıraktın seziş katarlık, pen tekniki vasıtalarına tayınıp. Bulgunuş meselelerini del cahide baykap, hem yollap, rayolladaki her kaysi vilayet, oblas, şehirle. Nahiye, şehir, rayolla, Bingtuan'ın şi şehirlerdeki kanun icra kılgıcı hadımlarını teşkille. Üç derecelik hem türtki bulup nazaret kılış, yar yülek buluşunu kanat yaydırıp. Baykaç yollaş tüzütüş, kayıtma inkas kılıçtın ibaret, yip kalkılık başkuruşunu şekillendirip. Karhanılarının muhit kogdaştaki asası gevdilik mesuliyeti ve tevellik bu içe nazaret kılıç başkuruş mesuliyetini hakiki çınıttı. Ekologiya muhitini kogdaşını nazaret kılıç başkuruş sistemisini mükemmelleştirdi. Bulgumu çıkırış icazetnamesinin süpti hem icra kılıç dokulatını tekşürüşünü küçeytti. Polat Demir, simont ve kagaz yasaş katarlık noktuluk sahalarının ekologiya muhit statistikisini bulgumu çıkırış icazeti tüzümü bilen cipsilaştırışını algı silcitti. Havanın iğir derecede bulgunışıga ciddi takabül turuş layihesini elalaştırıp, Bingtuan bilen yerlik bir gevdileşken, tarmakla hem türtkü bolgan. Yukur tüven maslaşkan ciddi işlağı takabül turuş boyuca inkas kaytırış sistemisini berpa kılıp. Havanın iğir derecede bulgunuşuğu takabül turuşunu pasif balette ciddi işlağı takabül turuş, tın teşebbüskarlık bilen aldığını iliş tizgilleşki özgürüşkü türtkü bolup. İğir derecede bulgunuşunu del cahidi tüzeş, yukur pellini peseytiş. Süretini astılıtışını tedrici işkaşırdı. Nişanını çın közlep, boşaşmay küreş kılıdı. Şincan atmosfera bulgun işini ciddi takabül turuş boyuca başkuruş tizgilleşini sicil inçkileştirip.
Rayon halkıgan birleşme kanun icrasını küçeytip, bulgun işini tüzeş müdafiye liniyesini müstekkemle. Hava süpütünü yakşılaş ünümünü müstekkemle. Tianşan'ın şimali etigide her vakit kök asman buluş imkaniyetini yaratıdı.

Tazılık kağızı turmuşta kem bolsa bolmaydıgan buyum. Bolup mu balısı ba ailelerde işiltilgan kağız miktarı tekimi köp boludu. Yakından buyan nurgun teşvikatlarda serik renglik tazılık kağızı tekimi tabi. Ak renglikidin sağlam değildi. Bu rast mı? Yakınki 2 yıldan buyan. Bir hıl sus serik renglik esli yağaç rengideki turmuş işiltilgan kağız ak renglik kağızge can ilan kılışka başladı. İnçkilik bilen köz etsek. Esli de bargan siri köplügen aile öz rengideki kağızını işiltidigan bolup, ula esli rengideki kağızge hiç kandak akart kuş koşulmagan. Muhit asıraydıgan karaşını kubul kılgan. Tazılık kağızıge fluoresinsiye riyak tipi koşulamdu. Siz talla bazırgı berip, tazılık kağızı setip algan vaktinizde. Bir mal satkıcı. Bu serik renglik tazılık kağızı da fluoresinsiye reaktivi katarlık her hıl kuruşla yok. Ham materiali sap, tabi, ak renglik tazılık kağızıge karganda tekimi sağlam dese. Anlamakka davlisi badek tuyuludu. Bu rast mı? Nurgun caylada tazılık kağızının terkibi de fluoresinsiye reaktivi barlıkı aşkarlanga. Bazı karıştıkile ak renglik kağızge fluoresinsiye reaktivi koşulgan. Kançı ak bolgan kağızda bu reaktiv mu şunç köp boludu. Değişti. Emeliyette devletimizin belgelemesi bu içe. Yögelme kağız. Hacethana kağızı katarlık tazılık kağızlarga yığıveliş materyali. Fluoresinsiye reaktivi koşuşku boludu. Ölçemdin eşip ketmesi la. Fluoresinsiye reaktivi işiltilgen ak renglik tazılık kağızı bir hatar boludu. Bırak. Devletning 100 kağızı işlep çıkarışkı bolgan talepi tekimi yukarı. Salfetki kağızı, sümürüş kağızı, kolyağlıq sıman kağız katarlıq 100 kağızlarga fluoresinsiyelik reaktiv işiltişki bolmaydı. Bakteriya koloniyası katarlıq körsetküşlerge koyulduğan talep mu tazılıq kağızıge karganda tekimi kattıq boludu. Esli renglik kağız tekimi bir hatar bolamdı. Sus serik renglik tazılıq kağızı Esli renglik kağız depmi atılıdı. Zavut'nun eğitişçe, bu hıl tazılık kağızıge adette akart kuş koşulmagan. Tazılık kağızının bir hatarlıki bilen akart kuşunun münasibeti çoğun emez. Yasaş, hüner seneti, mikroorganizm, eğir metal, basma mey kaldıkları tazılık bir hatarlıkini belgileydigan amil iken. Onundan başka, esli renglik kağızge gerçi akart kuş. Fluoresinsiye reaktipi koşulmagan bolsu mu? Lekin bu hergiz mu eşini mi koşulmasıktın direk bəməydi. İşlep çıkırış ceryanı da bazı kimiyelik terkiplerini koşuştun saklangılı bolmaydı. Onun üstüge barlık tazılık kağızlarının hemisi təşviqatqa oxşaş iptidai hünər sənət bilen işlenmegen. Bazılarga serik pigment koşulgan bolışı mümkün. Onun üstüge kağız bək kopal görünüdü. İşletken de ancı sıptı görünmeydi. Şuna tazılık kağızı seti valganda yanılı namı yakşı bolgan çoğun işlep çıkırı sodigerleri işlep çıkargan tazılık kağızını tallaş gerek. Bunun sıpti bir kadar kapaletki iyi. Tazılık kağızı işçideki sağlamlık mehbi idi. Okşaş markedeki tazılık kağızı işçi de kımmeti yakşı mı ya ki erzini mi? İki hıl oralması okşaş bolgan 100 kağızının birinin bahası çüşürüp setilsa. Yeni biri esli bahada setilsa. Siz kaysını tallaysız. 90% adamın kılçı işkilenmestin bahası çürülgen mallanı tallaydı kallıkı işini men. İki bulak tazlık kağızını ilip inçkilik bilen seliştursa. Oralma halkının bulunudun bir bulak tazlık kağızının süpet derecesi layakatli. Yeni bir bulak birinci derecelik tazlık kağızı işkelligini tapalayımız. Emeliyette 100 kağızı Ela süpetlik mesulat. Birinci derecelik mesulat ve layakatlik mesulat deb 3 derecegi bölünüdü. Ulanın yumuşaklık derecesi, su sümürüşçallıkı, evrişimliki okşaş bolmaydı. Ela süpetlik mesulat en yakşı. Birinci derecelik mesulat ikinci orunda turudu. Layakatlik mesulat en naçar. Layakatlik mesulatının nurgun körsetküşleri birinci derecelik mesulatının yermigimi yetmeydi. Bahası tabiyla erzanraq boludu. İptidai yağaş botkısı bilen sap yağaş botkısı okşaş mı? İptidai yağaş botkısı bilen sap yağaş botkısı anlamakka anç perklenmesi mi?
lekin hukmi butunlay o'xshamaydi. Ibtidoiy yog'och botqisi qog'oziga yangi xom material ishlatiladi. Sap yog'och botqisi qog'oziga yig'iladigan yoki qayta hosil bo'ladigan ikkinchi qo'l xom material aralashtirilishi mumkin. Tazliq qog'ozining rangi qancha oq bo'lsa, shuncha yaxshimi? Normal tazliq qog'ozining rangi pil tishi oq, tabiiy oq bo'lishi kerak. Agar siz setib olgan qog'oz opaq bo'lsa, bu fluoresensiyalik reaktivni ziyoda ko'p qo'shib atganlikning natijasi. Layoqatsiz qog'oz ishlatganda, yenik bo'lganda teri qichishidi, eg'ir bo'lganda teri kesilini keltirib chiqaradi. Tazliq qog'ozining sifat kapolat muddati qanchalik? Odatda 2 yildan 3 yilgacha bo'ladi. Uningdan boshqa, qog'oz echilsa, havoda qilib Her tarafdan kelgan bakteriyalarning siniqini qabul qilgan bilan barobar bo'ladi. Bexatar ishlatishingizga kapolatlik qilish uchun tozliq qog'ozi echilgandan keyin 3 oy ichida ishlatib bo'lishingiz kerak. Agar ishlatib bo'la olmasangiz, eshib qolgan tozliq qog'ozini aynak, uy jihozlarini surtishga ishlatsangiz bo'ladi. Tozliq qog'ozi bilan salfetka qog'ozini aralashtirib ishlatishga bo'lamdi. Tozliq qog'ozini biz odatda hojatxona qog'ozi deb ataymiz. Asosligi hojatxonaga ishlatiladi. Shunga xom material va bakteriya jihatda tozliq qog'ozidan tuvan bo'lish talab qilinadi. Eg'iz va yuzni surtishga ishlatishga bo'lmaydi. Uningdan boshqa, tozliq qog'ozi hojatxonaga maxsus ishlatilgan bo'lgashqa, suvga yo'liqqanda oson parchalanib ketadi. Uni hojatxonaga bevosita tashlab etishga bo'ladi. Shundoqla Tozliq qog'ozini ishlatish o'lchimiga uyg'un kelmaydi. Ala sifatlik tozliq qog'ozini qanday tanlash kerak? Yaxshi tozliq qog'ozining yog'och botqisining miqdori yuqori. Silisa yumshoq belinadi. Oson uvoq. Tuklar tushib ketmaydi. Yaxshi bo'lmagan tozliq qog'ozi qattiq, bo'sh bo'lib oson uvoq. Tuklar tushib ketadi. Silishtirma avrishimlik darajasi Qo'liga bir parcha yog'och botqisidan yasalgan qog'oz ilib, ozroq kuchab tortsa, qog'oz

tartılıp pırlışıp kalıdı. Ama üzülüp ketmeydi. Yakşı bolmağan tazlık kağızının yağaç botkısı mıhtarı töven. Evir şimdiki naçar bolgaşka. Azrakla küçsüla üzülüp ketidi. Köyüş ehvalını közütiş. Ziyade fü orsin siyer yak tipi koşulgan kağız köygendinkin kağız külü ak yaki karrandı boludu. Normal layakatlı kağız köygendinkin tabi kül ren boludu. Çilinişini sınak kılış. Yakşı kağızının zışlıkı yukarı. Evir şimdiki küçlük bolup, soğu çılap koyusumu şekli özgürüp ketmeydi. Boşap ketmeydi.

ызчылдыктын ички кутупу деп карашкы болоду деп караган. Азада текши мейдан ва тажрибелик бадий давалаш устулларынын жетекчилигинде накшыны тогуру окуш, суу ойнош катарлык бадий давалашта дайым колдонулган техникалар менен бирлештирип, өз тенидеги объектти жакшы жаратыш жарыянында жисманий ва рухий саламаттыкты илгери сүрүп, шахсынын жошурун иктидары үстүдө изденишке болоду. Накшы усул менен музыка зич мунасибеттик. Нургун ташвишлендиган яки бесим ес кылдыган кишилер күндүлүк турмушта өзүнө эркин коюп жетишке маир болмогашка, бадени кетип калды. Усул ойнош жарыянында музыканын ритмиге эгишип, бүтүн бадениңиз мол аракеттерге чоңкур катнашыды. Жүгүрүш, рәсим сызыш катарлыкларга селиш турганда, давамлык накшы эйтиш диккатны мерказлаштырыш халатыга эктияжлык болуп, усул менен бирлештирилсе, yig'ilib qolgan kayfiyatimizni qo'yib berib, psixikalik besimni yeniklitish unumini kuchaytirishimizga foydali. Sezgirligi yuqori kishilar asalla tashqi bahoning ta'siriga uchraydi. Naqsh aytish jarayonida ular hamisha o'zining ifodasiga bak ko'ngil bo'ladi. Masalan, 5 xil udarni ayrilmaslik qatorliklar. To'g'ri o'qish texnikasi diqqatni shu vaqt, shu joyga markazlashtirishni ta'kidlaydi. Baha berilmegen halda özünü kabul kılıdı. Daim keyfiyatını tanşaştı işiltiladı. Nakşı eğitiş bilen doğru okuştaki küzütüş katarlık teknikalarını birleştiriş. Katnaş kuşularının özünün nakşı avazını anlığanda özünün köp kıllıkını çonkur küzütüp ve düşünüp, özünü kabul kılış ceryanı da öz yetilişige tehimi paydılık. Dikkat kılış tegeşliki şu ki, nakşı eğitiş bilen doğru okuş. Usul oynaş katarlık senetini birleştiriş, eng yaxşısı təcrübəlik sənət davalığıcının yetəkçiliyində elib veriliş kerak. Bu texnikalar köpincə hallarda kollektiv fəaliyyətlərdə işiltiladı. Kollektiv əzaları bilən öz ara təsir göstərişi jarayanında bizim başqalarının hissiyatını düşünüşümüzə, hissiyatda ortaqlaşış iqtidarımızı yuxarı götürüşümüzə, kişilik münasibətini yaxşılışımızə, yeni dost tutuşumuzə faydalıq. Yetekliğinin kollektifteki ortak rolü asaslığı izlenişke yardım veriş, keyfiyatını kollaş, fikir almaştırışını ilgiri sürüş, tertipini mokumlaştırıştın ibaret, usul bilen nakşı eğitişini birleştirgen de. Yetekliğinin tertip boyunca tedirici ilgirleşke yardım verip, herketinin ilmi bolmaslıkı ya ki heddedin ziyade küçep geçişinin aldığını alıdı. Toğra okuş bilen nakşı eğitişini birleştirgen de. Ula dikkatini yığış iktidarını yukarı götürüşke yetekle. Toğra okuşka katnaş kuşularının yiz kılıç ceryanı da ezip kalmaslıkı. Keyfiyatka petip kalmaslıkıga yardım berdi. En ahırda deydiğinimiz. Kadimki devirdeki lüngoluqla nakşı eğitiş bilen lirikilik. Bayan bilen pahal bayan kılıçının münasibetini allı kaçan tonup yetken bulup. Ula nakşının küçü bolmasa kim mu kayserlik. Ve hakkaniylikni birli vaqtda saqlap qala alaydu dep qargan. Köpçilik ladillik bilen gınşip naqşı aytqanda, naqşı sadası içide öz təsiratı bilen fikir almaştırıp, kişilik hayatının yeni sayıpsini davamlıq yaza alaydu. Bugündün başla, özümüz unutup qalgılı uzun bolgan naqşı avazımızını anlap baqaydı. Radio aldıdaki her bir adamın kuşal naqşı eğitip, kuşal turmuş keçirişini ümit kılımız.

0: Şincan Radyo Televizya Stansı. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, yakışımızlar, Şincan Haberleri programımızın anlayışlarını karışalımız. Bugün 2026 yıl 7. ayının 19. günü, Yekşembe.
2: Avallı havarayga nezer selip bakaylı. Bugün keçirin əti kündüz gece, Şincan'daki tüzlanlıklarının köp kısım

0: Ezitini del ilgilep, nişanını közlep, salmakını aşırıp, cesaret bilen ilgirlep, yıllık iktisadi terakkiyat vazifesini uğurlaşka, hakiki kapaletlik kılış gerek.
1: Chen Xiaojiang munuların tekitildi. Önümlük selinmeni barcı çare amalları bilen kengaytıp, çoğun çoğun türlerinin yetekçilik rolünü hakiki cari kıldırış. Ölkü dercilik rehberler noktalık tör kuruluşlarını ödeyilip alaklaşış mekanizmini ameliyleştirip, çoğun çoğun tör kuruluşunu tez algı sürüp, teximi köp ameli hizmet miktarı şekillendirip, törlerini aylandırışını teziltip, yerik planı kirgüzülgen çoğun çoğun törlerinin aldıngı baskışlık hizmetini pahalı algı sürüp, aldın görerlik, stratejiyelik, tereklik, karakteri küşlük, bir türküm türlerini sistemlik planlap, zapas tayarlap, del amıl kabaltını küçeytip, ticaret soğudu muhitini sıcıl alalaştırıp, önümlük selinme arkalık, ıksatın eşeş kuvvetini kozgıtış. Kasp altıda yenilik yaratışını çonkurlaştırıp, istimalini canlandırıp, derecesini östürüşünü ilgiri sürüş. İkini yenilaş siyasetini alalaştırıp yolu koyup, istimal buyumlarının konusunu yenisağı almaştırışını tez algı sürüp, rakamlik, yeşil, akıl istimal katarlık yenice istimalini kengaytıp, köp miktarlık tavar istimalini canlandırıp, medeniyet sayahat bütün zencirlik istimalının eşini ilgiri sürüp, tordiki istimalini kengaytıp, istimalının yoşurun küçünü üzliksiz keziş ve kozgıtış. Mevkani baylık üstülükige koyup, özgeçe evzel zamanevi kasp sistemisi berpa kılışını tezildiş. Dehkançılık, çarvıçılık işlep çıkırışını puhta, inçki tutup, yazının üç işini yukarı süpette tamamlap, inçki pişiklaş kesbini zor küşbiler avajlandırıp, muhim dehkançılık, çarvıçılık mahsulatları bilen təmilleş iktidarını aşırış. Sanayet iqtisadını bütün küşbilen mukumlaştırıp, nefet, tabi gaz, kömür katarlıklarının ala süpetlik işlep çıkırış iqtidarını kozgıtıp, noktalık sanayet karxanlarının mahsulatını mukumlaştırışı, aşırışıgı törtkü buluş. Yeşil hesaplaş küçüne caylaştırıp kuruşunu teziltip, sünni akıl koşulgan herkidini umumizlik yolu koyup, akıl iqtisat yeni altını terakki kıldırış. Dikkatni işlep çıkırış, turmuşnun noktalık sahasigi merkezleştirip, mulazimetçiliknin iktidarını kengaytış, süpitini östürüşki törtkü buluş. Bazar etişini küçeytip, taşkı soğudunun muqim yürüşüşünü ilgiri sürüş. Soğuda köpeğimi miktarını tez kozgıtıp, sırtkı yüzlengen iktisatni yukarı süpette terakki kıldırıp, portlarının import-export pişiklaş bazısı kuruluşu törtkü bulup, Etraptaki devletler bilen bolgan iqtisat soda hemkarlıkını sıcıl çonkurlaştırıp, taşkı soda mulazimet kapaltı sistemisini alalaştırıp, taşkı soda karxanlarının zakazını mukumlaştırışı, bazarını kengaytışı, xavp xatarga taqabıl turuşunu kollaş. Bağçı rayonu, terakkiyat rayonu ve nahiye iqtisadını küçeytip, yukarı süpetlik terakkiyatka teximi yaxşı terek buluş. Kesbini toplaş, karxanını küçeytişten ibaret açkışını ilgilep, barcı çare amalları bilen çoğun tür celip kılıp, küşlü karxana ve yeni kesblerini yetiştirip, yenilik yarç zancirini, kesb zancirini çöğürdep caylaştırıp, yeşil, töven karboluk terakiyatı türtkü bulup, bağcı rayonu, terakiyat rayonunun sığdırış küçü, rekabet küçünü üzliksiz aşırış. Nahiye iqtisadının evzelliki, yoşurun küçini ünümlik kozgıtıp, tereklik rolu zor, türtkilik iqtidarı küşlük, işqı uğurlaştırış sığımı çoğun bir türküm türlerine ameliyleştirişki türtkü bulup, bir nahiyede bir özgeçilik, bir rayonda bir markı buluştek nahiye kasp terakiyat endiyesi berpa kılış. Çamının yetişçi işleş, madarığı karab iş görüşte davamlıq çıntırıp, kalıq durmuşu bəxt saadetini sıcıl aşırış. Yukarı süpette toluk işgı uğurlaşını algı sürüp, umumi menfaatlar, ulluk, asasi kapaletlik halk durmuş kuruluşunu küçeytip, mağrib, davalaş, ictimai kapalet, yaşangallar, balılar kadarlık ictimai işlerini zor küşbilen terakki kıldırıp, namratlıktan kutulduruş ötkiligi hücum kiliş neticelerini müstehkemlep ve kengaytip, dehkan çarvıcılarının kirimini sıcıl, mukim aşırışını ilgiri sürüş gerek.
0: Chen Xiaojiang munularni ta'kidladi. Партияның ықтисад қызметіге болған өмім юзлік рәхбәлікіні хақиқи күчейдіп, өмімет қарышы вә ижра күчіні зорайдып, партия мәргізі комитетінің ықтисад қызметі тоғырсырки зор тәдбір орылаштырмаларыны әмәл елейштіріп,

0: Evzelli gibi dayanıp çegra yeşil enerjiye kespini ortak ravajlandırımız.
1: Stansımız Havri. Devlet yolu 219. liniyasının Dolata portadan Mongol Küre nahiyesi gibi bulgan bölgedeki taş yolda yakında sınav tariqisi de katnaş başlanıp, ili oblastının yol doğru uğurlaştırışını yanımı mükemmelleştirip, şu cayının medeniyet sayahatçilik kespinin tariqiyatıga küçlük kuvvet koştu. Uzaktan bu yan, Mongol Küre nahiyesinden sırtkı çıkışta asaslıqı pəsilgi asasen ecilidgan ölkü yolu 237. liniyesi Gulca Mongol Küre taş yolu ve Tekes nahiyesine ayrılıp ötüdgan devlet yolu 577. liniyesine tayinlattı. Gulca Mongol Küre taş yolu da kış pəsilde uzak müddet tağ yolu tosulup katnaş çeklengeşke katnaş vakti çeklimi kufşıraydı. Ayılınıp ötüdüğün liniye yolu musabısı uzun. Berip geliş, eşya obrotu tənlərxi yukarı buluştak, katnaştaki kəmtüklük, Mongol Küre nahiyasının mədəniyet sayahatçilik tərəqiyatı, yezgilik məhsulatlarını sırtkı setiş ve amının səpərgi çıxışını çekiləb koyğan idi. İli oblasti tərəqiyatı bu boğma haletini buzup taşlaşı üçün taş yol kuruluşuğa bütün küş bilen törtkü bulup, tutaşdırıp katnaş başlaşını işğa şurdi. Şincan Katnaş Pilallaş, Çarlaş, Layihələş Tədqiqat Orni Çəklik Şirkətinin Layihələş Vəkili Liu Jianhui, Dövlət Yolu 219-ci liniyasının Dolata Portudun Mongol Küre nahiyəsi gəcə bolğan bölgədəki taş yolunun təxminən 60 kilometr kildiqallıqı. İkinci dərəcəlik taş yol ölçümü boyunca quruluş qılınqallıqını tonuşdurub mundaq dedi. Bu yolga 3 çoğun tiptike manzırı körüş süpsi ve 10 netçe ciddi optimobil tohtitiş belbiği köpeytip təsiz kıldık. Keyin daimlik mülazimetini yakşı işlep bu çegra sayahat yolunun mokum yürüyüşünü bütün küçümüz bilen qoğdayımız. Yolunun katnaş başlanışı yana liniya boyudaki yez bazar, Bintuan'nın Lendüy'deki her millet ammini paydadın kanıqıcı bəhrimen kıldı. Yol boyudaki güzel manzaralar caylardaki sayahatçilerini dankını anlap gelip Mongol Küre nahiyesinin heybetlik, güzel, tabi manzarasını çökme şekilde tamaşa kılışkı celip kıldı. Guangxilik sayahatçı Kuan Hongfei mındak dedi. Yol boyuda nurgun manzara görüş süpüsü tesis kılınıptı. Öz avtomobil sayahatı kılıp yol boyudaki nait yakşı manzaralarını görgülü buludikken, yol ahvali aylanma yolunun layihalinişi mi yakşıken, taş yolda sınav tariqisi de katnaş başlaş bazıqışı da 7 kişilikten yukarı avtomobil, türlük ticaret avtomobilleri, çoğun tipteki kuruluş maşilleri, yezgilik avtomobilleri hem adetin taşkırı uzun prinsiplik avtomobillerinin yürüyüşü men'i kılınadı. Her günü saat 21'den ertesi saat 9'a bulgu vakitte yürüyüş men'i kılınadı.
0: Stansımız Havri. Keyinki 20 yıl başlanış bilen Bintuan'daki her qaysi sanayet karxanaları işlep çıkırışını muqimlaştırıp, ünüm iktidarını aşırıp, bazarını kengaytış bilen bile kesip kuvvetini sicil kuzgatıp, terakkiyat süpüte ünümünü puxta qadam bilen östürdü. Şincan, Rui Kuo yeni materyal çeklik şirketinin işlep çıkırış seyhada maşınlar toluq işe kiriştürülgen idi. Kömür teşik katarlıq katlıq taşlandıqlar bu yerde enchki pişiqlanğandan keyin neftlikdeki 8000 metrlik adetin taşqırı çoğunqır quduq qezişte işletiladigan adetin taşqırı tövən zişliqdeki sapaldanıçısı terek doğrusuğa aylandırıldı. Texniki mesuli Ma Yu Han hazır karxananın neftlik işlep çıqırışıdaki avat məzgilini çan tutup zakaz təminatıga bütün küş bilen kapalatlıq qılıvatqalıqını tonuşturup mındaqdırı. İşlep çıxırılgan məhsulatlarımız asaslıqı Şincan'daki her qaysi çoğun neftliklerge toşuladı. Hazırgaca 25 000 tonnadan artıq katlıq kereksiz madda sərbiyatıdan paydalanıp 20 000 tonnığı yakın məhsulat işlep çıxardıq. Şincan, Rui Kuo Yeni materyal çeklik şirketi Şinşin İqtisad Texnika Tərəqiyyat rayonuna caylaşqan. Bu şirket yılğa 250 000 tonna kömür teşik qatarlıq qatlıq taşlandıqlarını bir tərəf qilish iqtidarına ega. Bu şirket yana 200 000 tonna yuqarı süpətlik neft besimi bilen yeriş, terek doğrusu işlep çıkırış kölümünü şekillendirip yıllık məhsulat qiymetini 400 milyon yuanga yetkizdi. Şirketin baş direktori Zhou Changjing Karxananın yakınki yıllardan buyan aldınqı qatardaki sanayet katlıq taşlandıqlardan universal paydalanış

...larının icadiyet yürek kıynının mücessemildi. Şanghay balet ömükünün başlığı Ji Pingping ındaktırı. Balet usulü de esil, bediyi, nefis buluştek ifadeler şekli var. Bu, Şincan usulünün uslubuğa intayın maskeledi. Tört bilek arkalık hazır Şincan halkının turmuşunu namayan kıldık. Bunun dinkin Jungo'nun ananevi medeniyeti, özümüzün hikayesi arkalık çet ellerde Jungo hikayesini yakış sözlep, bütün dünyaya hazırkı Şincan'ın zadı kandak hikayeliki, hazırkı mukamimizin zadı kandak sehri püşke iyi hikayelikini bildirişini ümit kılımız. Hem de Abdınım rayınımızdaki 16 yerden hava rayının malumat verimiz. Ürümçede hava uçuk temperatura 26'dan 38 Celsius gradus kçe. Altay'da hava bulutluk temperatura 18'den 32 Celsius gradus kçe. Çölçek'te hava bulutluk temperatura 22'den 40 Celsius gradus kçe. Olcu'da hava uçuk temperatura 24'den 41 Celsius gradus kçe. Bortala'da hava uçuk temperatura 23'den 40 Celsius gradus kçe. Karmay'da hava uçuk bulup kem bulutlandı temperatura 25'den 40 Celsius gradus kçe. Köytünde hava uçuk temperatura 22'den 39 Celsius gradus kçe. Şehanz'da hava uçuk temperatura 26'den 40 Celsius gradus kçe. Sancı'da hava uçuk temperatura 26'den 41 Celsius gradus kçe. Kumul'da hava uçuk temperatura 25'den 38 Celsius gradus kçe. Turpan'da hava uçuk temperatura 31'den 46 Celsius gradus kçe. Korul'da hava uçuk temperatura 28'den 40 Celsius gradus kçe. Aksu'da hava tutuk bulup keyin içilidu temperatura 28'den 41 Celsius gradus kçe. Açu'da hava uçuk temperatura 24'den 42 Celsius gradus kçe. Kaşkar'da hava uçuk temperatura 25'den 42 Celsius gradus kçe. Xotan'da hava uçuk temperatura 25'den 41 Celsius gradus kçe. Ürümçi'de hava uçuk temperatura 26'dan 38 Celsius gradus kçe boludu. Hürmetli radyo anlıqıçılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Şincan Haberleri programımızı boyunca anlatış verdik. Bu kitimki programımızın tercümanları Amine Nurahmet, Wang Suji, Muharriri Gini Kadir, Medine Merdan, Mesul Muharriri Zulhumar Kurban, Diktorları Patigül Masum bilen Nazım Muhlis. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Şincan Haberleri programımızını anlığınınlarına rahmet. Slushitin abonçılar terminalını çürsünüz, tekim köp sarıklı mazmurlardan haberdar bulalaysız.

0: ortak gövdünü müstehkemle yana musafiye atılmaydı.
1: Hürmetli radyo dinleyiciler, Emdi ortak gövdini müstehkemleyip cesaret bilen yeni musabige atlanaylı seyipimizle başlayımız. Şincan'daki otur küçük karhanıla yenilik yartış arkalık küçüyüp, kesbiliş ki karap ilgirlep, sicil terakki kılıp zoraymakta. Yakında ötküzülgen 9. nöbetlik Cungo Asya Avrupa körgezmesi de Şincan'daki zor bir türküm otura küçük karhanıla merkezlik katnışıp, yenilik yaratış neticelerini körgezme kıldı. Yadroluk emeli küçü cihette besleşti. Asya ve Avrupa'daki erkaç devletle yüzlengen hemkarlık, almaştırış dostluğa çemberkini sicilken aitti. Otura küçük karhanıla Şincan'ın İpek Yolu İktisat Belbiki Yadroluk rayonu kuruş. Yeni süpetlik işlep çıkırış güçlerini yetildiriştiki muhim cengi var koşun. 15. 5 yılının başlanış yılı da Şincan karhanılarının terakkiyatıdaki tosuk noktalarını sicil ravallaştırıp, ticaretteki kıyın meselelerini hel kılıp, otura küçük karhanı

Hürmet radyo alıcılığa. Emdi Dünya'a nəzər programımızla başlayımız. Mən Abdursul Abdiriyim. Radyo alıcı dostlar. Cungoluk okutucula İfopiyanın yezgili kəsbi marifinin maharet bu iş tərbiyeləş iqtidarını östürüşü yardım bədi. Radyo alıcı dostlar. Emdi deyik tınla. Bugünkü Dünya'a nəzər programımızda bolsun.

Permette graduant le goût là. Il faut bien Oromia ştati, Horita, Tabipen ve sanat belleri şöyeni tecrübe kanısı da Cungoluk okutkuçu Ma Yüce sol kolu da Çişmoçini, on kolu da yığını kıskuşunu tutup Tiyer modeli da okuyucularga hayvanat taşkı kesellikle operasyası boyunca tikiş usulünü körüstü vatattı. Etraptaki on neçi okuyucu okutkuçunun kol hareketi tikilip türlük tikiş tekniksi doğrusudaki düşündürüşlerini estağidil anladı. Arkadın ula takatsizlik bilen model üstüde meşk kılışkı başladı. Bu emeli meşgulat dersi bu mektepnin nezriye cihetin düşündürüştün emeli maharet boyunca terbiyeleşki özgergellikini canlık eksettirdi. Bu del cungoluk okutkuçula ilip gelgen en çok özgürüş. 22 yaşlık Lemi Abila Bokidimki derski katnaşkan okuvçularının biri. Bundak terbiyeleş onunga yenilik ve emeli kolun işçallık neyiz kuldurdu. O mundak dedi. İlgiri ders vaktida pekat nezriyenil anlayttuk. Hazır cungoluk okutkuçula bizni meşgulat kılışkı itekleb, abstrakt bilimlerini tekimi yakış düşüneleydiğen kıldı. Bu Cungo'nun Efopya'ya yezgilik kesbi mağarıpı boyunca yardım begen üçüncü kararlık tekniki yardımı türünün ıhçam görünüşü. Bu tür yezgilik kesbi mağarıp okutukçularını evetiş arkalık Efopya üçün bir türküm yukur sapalık yezi ilgilik tekniksini umumlaştırış hadımlarını yetiştirip, ulanın öz devletigi maskeledigan yezi ilgilik kesbi mağarıp sistemisini berpa kılışıga. Hem de şu cayının yezi iyilik işlep çıkarış seviyesini östürüşüge yardım berişini maksat kılıdı. Tür maslaştırgıcı Pıngda Cünmandak dedi. Biz cemi 89 adem ketim mütexessis evettuk. Bu köktat, bağvençilik, çarvıçılık, öy kuşları, mal doktorluk, yezgilik maşinleri katarlık 15 kesbini kaplıgan. Mütexessis okutkuçula Horita Tabipen ve sanat pelleri şöyenini öz işçi algan şu caydaki alt kesbi mektepke kentar kalgan. Ma Yüce Hunan biyo maşini iliktir kesbi teknik şöyeninin mal doktorluk okutkuçisi. 2024 yılı 11. ayda Horita Tabipen ve sanat pelleri şöyenigi kelip okutkuçuluk kılgan bolup, asaslıkı okutuş ve emeli meşk ülgü körüstüş hizmetigi mesul. Ma Yüce muhbir gımındak dedi. Okuguçula modelde meşk kılış pürüstüne intayın kadirleydu. Bazıları hatta dersin düşkendin kiyim mu devamlık tecrübe hanıda gelip meşk kılıdu. Bu mektepte ilgiri taklidi teri model yok idi. Okuguçula fakat yumuşak rek üstüde tikiş, çigiş katarlık teknikalarını meşk kılattı. Benim maslaştırışım bilen Hunan biyo maşini iliktir kesbi teknik şöyeni, Horita Tabipen ve sanat pelleri şöyeniye bir türküm taşkı kesellikle boyunca tikişini meşk kılıdığan teri modelini iyanı kıldı. Bu hıl emri kolun işçallıkı küçlük okutuş kuralı şu caydaki okutkuçu okuvçılarının karşı ilişkiye erişti. Çarvıçılık, Efopya yezgilik iktisadının muhim terkibi kısmı. Abila ve onun savaştaşlarına nispeten etkanda bu emeliyet ulanın daim körlüdüğün hayvanat kesellikleriye diagnoz koyuş ve davala seviyesini yukarı götürüp de kalmay, yeni ulanın algılık mal doktorluk kurallarını pişik şildişi yerden verdi. Horita Tabipen ve sanat pelleri şöyeninin müdürü Molugayta Abila Huşal Haldımındak dedi. Bu maharetle okuguçularının kesbi hayatı da intayın muhim. Cungoluk okutkuçula okuguçulara en yeni emeli maharet ilip gelip zamanıvi teknika ve hüner senetini kırgızıp da kalmay, yani şu caydaki okutkuçula bilen birleşme tetkikatını kanat yaydırıp mahallenin turmuşunu hakiki yakşıladı. Yakında Mayüce Hunan Yiyan kesbi teknik şöyenidin kelgen okutkuçu Go Jiping bilen yenilik yaratış ötkülük ucum kılıç grupsi teşkillep, üskünelerini tengşeş, tuxum seti biliş, meydanını dezinfeksiye kılıçtın,
çözü çıkarış parametrini tengşeş, tizgilleş, yetilişini küzütüş ve çözülerinin tuxumdan çıkışığı yardan berişkice, çözü çıkarışının bütün tertibi boyunca yetiştiriş teknikisinin şu cayda emeliyleşini muvaffakiyet işkaşırdı. Horitta tabipen ve sanatpelleri şu yanının çözü çıkarış bazısından hoş haber geldi. Çözü çıkarış nispeti 82% ki yetip, bu mektepnin tarihi da yeni rekord yaratıldı. Çet elgi yardan beriş boyunca okutuş hizmeti ahırlış aldı da, Ma Yüce bilen Go Jiping yine Horitta tabipen ve sanatpelleri şu yanı da, bu mektepteki 10 neçi okutuşunu Toho Bekiş ve Su Sandıkı da çözü çıkırış teknikisi boyunca terbiyeledi. Hem de adli emeli halkılış layihası bilen temilledi. Hürmetlik radyo anlıkçılar, yukarıda Dünyaya Nazar programımız boyunca anlatış verdik. Bugünkü programımızın diktörü Abdursul Abdurrahim, mesul muhariri Amangül Habibullah, nazaretçisi Kurban Sacap var.

Radyon uçu dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2022 yılı 1. ayının 11. günü ölkü ministerlik derecelik asaslık rahbiri kadırlarının Partiya 19. Növetlik Merkezi Komiteti 6. Umumi Yığınının royunu ögünüş, ızçılaştırış məxsus muhakimi kurusunun içiliş mürasımını kılgan, Markizmini congoçılaştırış, devirleştirişinin yeni sahipsin dağımlı pütüş gerek namlıq sözünün muyum noktasını anladığımız.

iqtisodi ijtimoiy taraqqiyot saviyasining bir butun yuksalishiga turtki bo'lib sotsialistik zamonaviylashgan qudratli davlatni umumiylik qurib chiqish kurash nishoniga qarab uzluksiz ilgirlishimiz kerak. Strategiya masalasi bir partiya, bir davlatdagi negizlik masala. Strategiya jihatda to'g'ri hukm chiqargan. Strategiya jihatda ilmiy planlagan. Strategiya jihatda tashabbuskorlikni qo'lga keltirgandilar partiya va xalq ishlari zo'r umid kutiladi. 100 yildan buyon partiyamiz doim zo'r tarixiy paytlarda duch kelgan zo'r tarixiy temalarni strategiya nuqtasidan tonib, tahlil qilib va uningga hukm chiqarib, to'g'ri siyosiy strategiya taktikalarni tuzib keldi. Bu partiyamizning son-sanoqsiz xavf-xatar, xirislarni yengib, uzluksiz g'alabiy siri ilgirlishining kuchli kafolati. Bu qatimki umumiy yig'inning qarorida partiyamizning 100 yillik kurash musobaqasida strategiya, taktika masalasiga yuksak ahamiyat berganligi. Ilmiy strategiya taktikalarni uzluksiz o'tirg'i qo'yganligi atrofli xulosalandi. Partiyamizning 100 yillik kurash musobaqasida strategiya, taktikani tadqiq qilganligi va egiliganligini tahlil qilish va xulosalashga ahamiyat berish umumiy yig'inning qaroriga singdirilgan bir muhim mazmun. Biz uni cho'qim cho'nqur o'rganishimiz, umumiylik o'zlashtirishimiz kerak. Strategiya demak, umumlik, yiroq kelgusi, umumiy yuzlanish jihatidan hukm chiqarish va tadbir belgilash demakdir. Partiyamiz cho'ng partiya. Rahbarlik qilayotganimiz cho'ng davlat. Elib berayotganimiz ulug' ish. Shunga strategiyalik tafakkur qilishga moyir bo'lishimiz. Masalalarga strategiya nuqtasidan qarashga. Masalalarni strategiya nuqtasidan o'ylashga moyir bo'lishimiz kerak. To'g'ri strategiyani to'g'ri taktika orqali amallashtirishga to'g'ri keladi. Taktika strategiyaning yetakchiligida strategiya uchun xizmat qiladi. Strategiya bilan taktikaning munosabati dialektik birlikka kelgan munosabat. Strategiyaning mustahkamligi bilan taktikaning jonliqligini birlashtirish kerak. Joylar, tarmoqlar, xizmat fikri yo'li, xizmat o'rlashtirmasi va siyosat tadbirlarini bekitganda onliq qolda partiyaning nazariyasi va Lushan Fangjin siyosatlariga to'g'rilanib, yig'ishni vaqtida tuzitib, partiya markaziy komiteti chiqargan strategiyalik tadbirlarni shartsiz ijro qilib, yig'ib ketmaslik, o'zgartirib atmaslik, qiyib ketmaslikka haqiqiy kafolatli qilish kerak. 100 yillik kurash musobaqasida partiyamiz xalqqa rahbarlik qilib, ulug' muvaffaqiyatlarni kayni-kaynidan qo'lga keltirib, jafo mushaqqat, xavf-xatar va to'solg'ularni bir-birlab yengib, qayt-qayt tovlanishni boshdan kechirgan turuqlikmi, yanila g'ayrat-shijoatini urg'utib turishi, xalq ommasining qo'llashi va himoyasiga erishib kelishidagi sabab partiyamizning o'zida saqlangan masalalarga dodillik bilan bevosita yuzlanib, botirlik bilan o'zi ustida inqilob qilib, ilg'orligi va sopligini boshdan oxir saqlab, ijodchanligi, uyushqoqligi, jangovarligini uzluksiz oshirib, marksizmlik partiyaga xos xislatini mangu saqlaganligida. Bu qatimki umumiy yig'inning qarorida partiyamizning 100 yillik kurash musobaqasida partiyani boshqarish, idora qilishga yuksak ahamiyat berganligi, o'zi ustida inqilob qilishni uzluksiz olg'a siljitganligi umumiylik xulosalandi. Partiyamizning 100 yillik kurash musobaqasida o'zi ustida inqilob qilishni tadqiq qilganligi va egiliganligini tahlil qilish va xulosalashga ahamiyat berish umumiy yig'inning qaroriga singdirilgan bir muhim mazmun. Biz uni cho'qim cho'nqur o'rganishimiz, umumiylik o'zlashtirishimiz kerak. Yangi tarixiy sharoitda partiyamiz marksizmlik partiyaga xos xislatini mangu saqlashda muhimi yanila o'ziga tayinish kerak. Kim uchun hokimiyat yurgizish, kim uchun huquq yurgizish, kimning manfaatini ko'zlashdan iborat
bu tüp meselede kallımız olaydı sergek buluşu. Meydanımız olaydı müstekken buluşu gerek. Bütün partiyedeki yoldaşla umumi ahlakını düşünüp, ammivi ahlakı raya kılıp, şahsi ahlakı katık talep koyup, pak adem bulup, pakiz iş kılıp, öz nefsini keçip, umum üçün işlep, ıktisatçılık bilen özünü takamullaştırıp, pak durus buluştek siyasi kısletini mengü saklayış gerek. Özü üstüde inkılap kılışta, muhimi meselelerge doğru karaydıgan anlıklık ve pişak bizini özü kartıdıgan casaret buluş gerek. Hazır çeriklik karıştırış körüşü de mutlak galiba kolgu keltürüldü. Hem de umumüzlük müstehkemlendi. Lekin bütün partiyedeki yoldaşla özü üstüde inkılap kılış royunu mengü saklap, partiyeni umumüzlük katık idare kılışını mengü dağımlaştırdıgan siyasi anlıklıkını küçe itişi. Katık buluş, cayık itip bol diye deydiğen bizarlık keyfiyatı da katli bulmaslık gerek. Partiye stili paklık kuruluşu ve çiriklik karıştırış kürüşü mengü dağımlaşıdı. Onu bir minut mu boşaştırıp koyuşku bulmaydı. Taş tömürde iz kaldırdığın kayserlik ve katilik bilen partiye stili paklık kuruluşu ve çiriklik karıştırış kürüşeden ibaret ötkelgi hocum kılış cini ve uzak sozuluduğun canlı devamlık yakış kılışımız gerek. Kim ki partiye intizami devlet kanuni cihette mesele sadır kılsa partiye intizami devlet kanuni onu hergiz keçürmeydi. Bu kitimki umumi yığının kararı da partimizin 100 yıllık küreş musabısı da partiye tarihi ügünüş terbiyesige ehmiyet bergeliki umumüzlük kulasılınıp, bütün partiye materyalistik tarih karışı ve toğra partiye tarihi karışı da çıntırıp, partiyenin 100 yıllık küreşidin bizden burun nemişki muhabbet kazınalı halkımızını körüp yitip, kelgüsü de kandak kılsak devamlık muhabbet kazınalaydı halkımızını aydınlaştırıp, əsli məqsəd və buruşni texımı qətti, texımı anlı qalda əməliyyəti körüstüb. Yeni dəvirdə cungucə sosializmda texımı yaxşı çıng turuşimiz və onu texımı yaxşı ravaclandırışımız kərəklik təkidləndi. Bu, 6-cı umumi yığında oturuq qoyulğan bir mühim siyasi vəzibə. Biz onu əməliləşdürüşni davamlıq yaxşı tutuşumuz kərək. Partiyanın 3-cü tarihi kararı da bizden partiyanın 100 yıllık küreş tarihi bolgan yeni tonuşumuz eks etküzüldü. Bunu teximi çonkur ügünüşümüz, özleştürüşümüz gerek. Bu partiyamızın 100 yıllık küreşideki zor muhabbiyatla ve tarihi tecrübelerini teximi yakış tonuşumuz ve ilgilişimizgi paydalık. Bu ketimki partiya tarihi ügünüş terbiyesinin muvaffakiyetlik tecrübelerini ezdaydıl yekülleb, daimlik, uzak önümlük tüzüm mekanizmini orantıp, partiya tarihi ügünüş terbiyesinin neticelerini üzlüksüz müstehkemleşimiz, kine yetişimiz gerek. Bütün partiyede, partiya 19. Nöbetlik Merkezi Komiteti 6. Umumi Yığınının royunu ügünüş, ızçıllaştırışını muyum nokta kılıp, partiye tarihi ügünüş terbiyesini çoğunkur algı sılcıtıp, yanımı ılgırılgen halda tarih ügünüp kaydını biliş, tarih ügünüp işençini aşırış, tarih ügünüp ahlakını uluğulaş, tarih ügünüp emniyet körsütüşünü işgı aşırıp, bütün partiyedeki yoldaşlarını partiye tarihini ügünüş, ideyeni özleştiriş, emeli işgiliş, yeni vaziyet yartışçı ettin terbiyelep ve yitekleb, partiyanın icadi nezriyesi arkalık bütün partiyeni teximi yakış korallandırıp, partiye merkezi komitetinin tedbir uğurlaştırmalardaki türlük vazifelerini cahit emelileştiriş gerek. Umumi yığının kararını aynen ügünüp, partimizin 100 yıllık kürüşünün şallık musabısını hakiki ügünüş, toluk özleştiriş, partiyanın esli maksat, buruşni çın saklaş yoludaki katli kürüşünü hakiki ügünüş, toluk özleştiriş. Partimizin 100 yıllık kürüşünün tarihi ehmiyeti ve tarihi tecrübelerini hakiki ügünüş,
toluk özleştiriş. Tarihini aynak kılıp, kelgüsünü yaratış, muhim talepini hakiki ügünüş, toluk özleştiriş gerek. Partiya komiteti, nezriye ügünüş merkezi grupsu tüzümüden yakşı paydınıp, rehberlik benzilleri, rehberi kadrlarının partiya tarihini başlamçılık bilen ügünüşü, daim ügünüşü türütkü buluş gerek. Kadrlarını terbiyeleş, yetiştiriş mekanizmeden yakşı paydınıp, partiya tarihini devamlı türde partiya mektepleri, kadrlar şövalyelerinin zorur dersi, daimlik dersi kılış gerek. Mekteplerinin ideyevi, siyasi nezriye dersinin ibaret bu yoldan yakşı paydınıp, partiya tarihini derslikke, dershanıga, minnege tekimi yakşı kirgüzüş kütürütkü bulup, partiya tarihinin ahlak arkalık Adem terbiyeleştiki muhim rolünü yakşı cari kıldırış gerek. Kızıl baylıktan yakşı paydınıp, inkılabi en-ene terbiyesi, vatanperverlik terbiyesi, yaşla ösmürlüğe kartılgan ideye ahlak terbiyesini küçeytip, pütkül cemiyetini, tarihini bilip partiyeni söğüş, tarihini bilip vatanını söğüşge tekimi yakşı itekleş gerek. Men ammığa emeli iş kılıp birmen temisidiki emeliyet paliyeti de şekillengen yakşı mekanizmden obdan paydınıp, her dercelik partiye teşkilatları ve ken partiye ezaldırı, kadırlarının toluplaşkan kızgıllık bilen ammığa emeli iş kılıp birişi, kıyınçılıkını hel kılıp birişi ki türütkü bulup, yeni devirdeki partiyenin ammivi luşanı da yakşı meniş gerek. Hürmetli radyo anıqıcılar, biz bugünkü ügünüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2022 yılın 1. ayının 11. günü ölkü ministerlik dercilik asaslık rehberi kadrlarının partiye 19. növetlik merkezi komiteti 6. umumi yığınının royunu ügünüş, ızçılaştırış məxsus muhakeme kurusunun içiliş mürasımıda kılgan markizmni congoçılaştırış, devirleştirişinin yeni sayıpsin dağımlıq pütüş gerek namlıq sözünün muhim noktasını anlattık.

Bugünkü programımız müşerda yollaştı. Programımızdan mesul mahareli Adil Ablet, Nozgül Emir. Nazar etsin Nicat Abdülkadir. Ben Arapat Özencan. Tanıklılar, stansımızın başka programları da bolsun.

0: diye sıkırdım.
1: Partiye kırıştı ki erketlendirgüş küş, isinizdi mi? Partiye kırış telepnamısı ki yazılgan otlu xatlar, isinizdi mi? Ömrümde başka tilikim yok. Fakat kompartiye azası buluştuğunu arzu kılımen. Men vatan kaytkanlıyken partiye üçün hizmet kılıp her bir hareketlen şugulunumen.
2: 1922 yılı Avrupa'da okuvatkan cüldü partiyeye kırış arzusunu manumuşun takışıp adılıgın.
1: Jongo Kompartiyası memleket boyunca birden bir en ilgar partiye. O proletariat partiyası. Japon baskıncılarına karşı duruştu çın turgan. Japon baskıncılarına karşı uruşunu adakçı damlaştırgan partiye. Yaşlarga has, algı ilgirlevatkan, halkıra ehmiyetki ige partiye. Men nurgun yaşlarga okşaş, özümünü partiyeye beğişleştiğini halayma.
2: Bu, Huanghe Umumi Khorunun Abduri Shen Shinghai'nin partiyeye kırış iltimasıdaki cümleler. Ocağda yapın baskıncılara karşı uruş otu evcigi çıkan idi.
1: Kompartiye halık amısının nicatkarı. Kompartiye bulmasa inkılap galbi kılalmaydı. Namratla kat götürelmeydi. Men Mavcuşi'nin gibini anlap, kompartiyeye ergiş minip, konu cemiyetini avdurup taşlap, yeni cungu kuruş. Komünizmle emelge aşırış için küreş kılımen.
2: 1946 yılı Yaş Cao Yulu partiyeye kırış ıltımasını manu muşundak yazgan.
1: Yaş komünist aldı da şu tam. Behmu hicil piş kadem yoldaş. Kimnin kari akarsa bu baş. At salmısak beygide okşaş. Set emes mu komünist ataş.
2: 70 yaşlık matematik huologun partiyeye kırış ıltımasının tesliklanganlıkını ukkandın kiyin ayacallangan halda muşu şiirini yazgan.
3: Ben öz yardımımda Cumhur Kompartiyası kırdım. Partiyanın programısını ima ettirmen. Partiyanın izahlamısına emel kırmen. Partiyaya esaslık mecburiyetini ada kırmen. Partiyanın kararını icra kırmen. Partiyanın insanlığa katkı gaye kırmen. Partiyanın mehmetliğini saklayın. Partiyaya sağlık kırmen. Partiyanın yaşlı kurumuzun için ömür ayı güneş kırmen. Partiyaya
2: Milyonluğun münevver Cunhua perzentleri, sansızlığın vətənpərver zatlar muşunda vədi bərgən.
1: Gayimiz otluq, təsimimiz caranlıq. Əsli məqsədini əsli çın saxlap, onu məngü unutmayılı.
4: Ki işlerini bizden alalım. Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Uygurca Radyosu.

dükkanını aşqalı 8 yıl bopdu. Mən otur texnikumunu bitiribla öz aldımğa iyilikliklişini oylab, qırımçilikini ögen gəttim. Mən şagird çağlada Şöhrət Dexi Əmdi Ali Mektəbinin birinci ilikidi oquvatqan idi. O mən üçün sənət şüyənin güzel sənət kəsbin tallıqalıqını itqan. Biz əsli başlanğıçdan toluqsızını bitirgəcə bir sınıfda oquvatqan idik. Mən toluq oturunu oquvmayla sestralıqda oquvqılı kəttim. Bu çağda 2 yıllık parti deşim Şöhrətlən vədlişib xoşlaşqan idik. O mağa, bilmən, sən sestralıq kəsbini yaxdırıb getməksən. Fəqət dadağının ümidi bu içilik edib atısın. Məyli, oqub durğun. Kiyin ikimiz birlikdə iyilik tikləyimiz. Sən özün arzu yondakidək dağınlıq kiyim lahili gücüsü bulasın, deyən idi. Әні шу чағдан башлап, мән мәйлі китаптым болсын, вәйәкі тордым болсын, үзіл кейм лахиләш вә чаш басуын лахиләш, кірім сәніді тоғырсыда көплі үсенген едім. Мән отыр техникумның ақырғы еліні оқу атқан вақтымда, о, көзел сәнәтті Абдуным райолық бір тұташ имтанғы қатныштығалықын етқан едім. Отыр техникум оқуғычыларымы али мектеп имтанғы тазымнасы болдығалықын. Sınav yıkışımını şunca desimi ailemizden şara edini közde tutup işkinlik kıyılıp atattım.

Sevimli radyonu uçula. Yaxşı turdunla mı? Şu tapta huzurunla adı bolu vatkını Merkez Xalık Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyler sizge hemrab olsun. Naxşı muzika, ruhnu ozıqı. Çarçıgan kalitlerinin teşnalıqını kandırdıgan mənivi bulaq. Ayacanı tolgan dıllağa pervaz ata kılıdıgan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan cüşkün kaliplerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teştalıkınızda kandırdıgan yanırak nakşıla, serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Hen ondak da bu muziki güzarlıkı kadem bilsinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuş bıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemra bolsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurrahim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuğulağı tolgısı. Hen ondak olsa tuncu küyümüzle

سویمت دوستلا برنامه ما شو تابتو دوام میشوادو شنونگ اشینین که قلبینیزده محبت بولسا هر ایش گوزل تویدودو چونکی محبت گوزلیکنی حسلیدو گوزل نرسینی بایقماق انتاین آسان فقط و فقط قلبینیزده محبت بولسلا محبتلیک تورمشتا اطرافینیزدیکی محبتلیک کیشیلرنی کچیرین شونینگ کویینینگ ماسلاشینگ کیشینینگ شونداقلی یول قویینگ Kızgın bulun, hoşgoy bulun, ken korsak bulun, mehirlik bulun. Muhabbetlik turmuş, hiçbir nersini talışış, ya ki erzimez işler üçün köngül azarı tepişemez. Belki kiçikini işlerde mehirlik buluş, muhabbet yetküzüş cer yani. Şunlaşka, her vakit muhabbetlik yaşan. Çünkü mehri muhabbetlik kalıp kayırmaydı. Şunu biz üzülmez melodiye demlerimizde, her vakit, her günü de muhabbetini sözleyimiz. Muhabbetlik kalbimiz bilen anlıkçılarımız için hizmet kılış, bizden en güzel vazifemiz hem mesuliyetimiz. Elbette kalbimizde muhabbeti doldurup durup, nadir küylerimizde takdim ettik, muhabbetlik kalbimiz bilen cimcit oldurup, her bir küyümüzde kulak selişimizde ümit kılış.

Nasib umid do'stlar shu topdi programmamiz davomli shovatadu. Mutaxassislarimiz kishilarning mushu muvaffaqiyat qozonish nisbatini 30% o'zining aqliy iqtidori. Shundaqla o'rgangan bilimlarga tayinib 70% bo'lsa, kishilik aloqadagi munosabatga tayinib hal qila olaydi deb tasdiqlagan. Albatta, boshqalar bilan bo'lgan kishilik munosabatda biz alohida diqqat qilishga tegishli ishlarni aytib ko'p. Mushu boshqalar bilan suhbatda bo'lganda boshqalarning gapini ko'ng'il qo'yib anglashimiz intayin muhim o'rinda turdi. Bundoq bo'lganda boshqalarga hurmat qilib qolmay, yana o'zimizga ham hurmat qilgan bo'lamiz. Unda qolsa, buning uchun zot qanday qilishimiz kerak? Oldi bilan boshdan oxir diqqatimiz so'zlaguchining gapida bo'lishi lozim. Ba'zi bir diqqatni buzadigan harakatlarni qilmasligimiz kerak. Masalan, telefonga yoki uyoq-buyoq qaraydigan ishlarni qilmasligimiz kerak. Onundan başqa, başqalarning o'rnida turib fikr qilib, qarshi tarafning sharoitini o'zimizningkidek faraz qilib beqishimiz lozim. Va onundan başqa yana apat-pat beshimizni dinlashib, qarshi tarafning gapiga qo'shiladiganligimizni, qiziqadiganligimizni bildirishimiz kerak. Albatta, mush chaqda anglovchi bo'lib sifatingiz bilan boshqalarga berdigan birdan-bir ta'siringiz dal uni tushanganingizni, uning holiga yetadiganligingizni ifodalash emas. Balki bütün niyetiniz bilen onun gepini köngül koyup anlığanlıkınızı bildiriş. Şunuz isinizde bolsun ki, bir yakşı anlığıcı bulu süpütünüz bilen varlık sezgü ezalarınız arkalık anlam. Çünkü muşunda kısınızla başkalar tehimi yakşı gördüğün adamı ayın alaysız. Kişilik münasebette manı muşunda hem söhbette boğanda dikkat kıldığın İslam'ına ait mi köp? Bu vaxtımı Dali Carnegie'nin mehsus Anlas sənət haqqında degan bir kitabı bar. Kişilik münasibətimizin oğuşluq, kütkünümüzdək nəticə veriş üçün, hər bir günümüzdən könüllük buluş üçün, muşundaq məzmullağımı qulaq səp qoyuşunlarını səmimi təvsiyə qılımız. Qeyn ondaq bolsa, yıqımlıq küylərimiz davamlı silə üçün yamraydı. Bəhərlən gəy silə.

Sevimli dostlar, şu tap programımız damlaşıp atadı. Anlavatkanlar stansımızın üzülmez melodiye programısı. Turmuşta her bir güzel işka bir ceryan getirdi. Yaşaşka, söyüşke, söylüşke. Her işka bir ceryan getir. Çıraylık buluşka, sevimlik buluşka, arzulağı yetişke. Demek hem güzel işla bedel töleşke muhtaş. Bizden vakit acırtışımızga muhtaş. Şunlaşka her bir güzel işka aldırma. Muhimi baldır kergini emez. Belki keşkip gelsin o yeninizden getip kalmakalı. Hayatta her iş güzel. Söyüş mü güzel, söylüş mü güzel. Söysünüz, söylüsünüz. Muhabbetini beğsiniz, siz mi hem his kılısınız. Kendimize söyünüp durup, nevetteki muhabbetlik yüğümüzge davamlı kulak sakaysınız.

Сөйімдік достылар, шөтапта программымызды алмышы батуду. Әміндік бір мұхаббәтлік икайы ба. Сілігі сөзіліп бәсем, егіт білен қыз тасадыпи бір пұрсетті тұнышып қапты. Худде ұзындың бұян, өзі күті ватқан дәк, мұхаббәтлік адымыны ақыр тапқан дәк, шүншілік құшал болышыды. Ұла шындақ мұхаббәтлік чағланып, баштың кәчір ватқан мәзгілді, Yigit komandirovkaga chiqmoqchi bo'lib qoldi. Endilik tanishgan bu ikkalan bir-biriga faqat qiymaydi. Lekin yigit xizmatga daxli qisi bo'lmaydi-da. Shunda qilib ular xo'shlashdi. Yigit qizga u qaytib kelguncha o'zini asrash kerakligini, nurg'ulgan muhabbatlik va'dalarini berib ketib qoldi. Qiz ko'z ishi qildi. Yigit uni bazlab, bu bir komandirovka. Men hamon yeningizga qaytib kelaman. Bu faqat bir vaqt masalasi. Meni saqlang. Deydi. Qiz ma'qul bo'ldi. Ammo endi balkim radio anglovchilarimiz bu ishkaylan ma'lum sabablar bilan cho'qim ayrilib ketdi deb biroz qilishayotgan bo'lishi mumkin hozir. Va buni his qilishga bo'ladi. Ko'pincha kishilar mushu muhabbatga to'liq ishonmaydi. Uning natijasini eng nachar o'ylab oladi yoki o'zi eng ko'rishni xohlamagan taraflar bo'yicha o'ylab oladi. Ammo biz uni go'zal tarafga o'ylasak tamoman bo'ladi. Yani hikayenin ahiri, yigit kaytip kegendin ki, belkin bu işkeylen yani burun kıdak güzel muhabbetlik hikayesini devam kılışı mı mümkün? Ben bayam sözlep kelebetip, emma digen sözünü kıstırıp koyupla, anlı uçularımızdan tepekkürünü başka yakı bırak koydum. Yani bu yigit komandırıp kığı berip, başka birine tepu ağandı mı? Ya ki kız yigitini saklıgaş, başka biri bilen tonuşup kaldı mı? Digendek. Muhabbetlik durmuşta, varmışında karıklı hıyallahını Qıldığan gepken, meyli qandaq bolışıdan qatdi nazar, hər işinin güzel tərpini oyla. Hər işiniz güzel bolsun. Güzel bir muhabbetlik hikaye mana, sizge, onunga, qısqısı, hemimizge hemra bolsun. Qinemizse güzel bir muhabbetlik hikayesige birlikte kulaq salayın.

Sevimli radyo anlayıcılar, Merkez Halk Radyo Stansı'nın üzülmez melodiya programısının bugünkü kıymetlik demleri bana müşahede ahırlaştı. Programımızı yaptırıp anlanınlığa köpten köp rahmet. Sizler bilen hoşluş aldığını turvatı men. Bırak ayetindeki programımız tekimin nadir. Anlaşını herkes unutamayacaksınız. Eğer programlarımızda vaktinde anlayamayıp kalan bozsanla, stansımızdan radyo toruğa girip, kalan vakitte kalanca anlasanla buludu. Bugünkü programımızdan Mesul Muharriri ve kreş türgütçisi Amangül Habibullah, nazaretçisi Bahtiyar Türdi. Mikrofonu aldı da, senin dostunla Abdül.

kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekime kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talişi Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

Demek radyo alıcıla Emdi radyo kütüphanesi programımızda başlayımız. Ben Abdursul Abdriyim. Hazır silenin huzurunlağı sunmakçı bolgan eser, bütün ömürde tırışıp icadi emgek kılıp, 19. esirdeki Avrupa tenkidi realizm edebiyatının yukarı pellesigi çıkan Rusya'nın uluğ yazgıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun dünyaya meşhur Anna Karenina namlı romanı. Hem de diktinle, Şinjan Halk Neşriyatı neşir kılgan, danlık edebi tercüman Rahman Mahmut tercüme kılgan, Lev Nikolayevich Tolstoy'nun Anna Karenina namlı romanı da bolsun. At ter koyulup durgan boynunu götürüp, urnudun kopup geçişki tırşattı. Lekin kopalmaydı. Huddi uhtekken kuştek, onun ayığı astıda tenimsiz tıpırlaydı. Browniski'nin kamlaşmagan bir hareketi bilen otnın beli sunup ketken idi. Bunu o heli küllerden kiyin bildi. Onun közleri helili ilgirlep ketken maho tendi idi. Özü medir kılmay, patkaklık yerde helili yıkılıp çüdügandek sen türlüp durattı. Fro, fro, azap bilen eğir tınıp, onun köz aldı da boynini sınar yan kılıp, çıraylık bir közü bilen onunla karap yatattı. Vronski tekçi nemiş bolgallıkını bilelmey, bir kolu da tızgin, cahidi kımır kılmay turattı.

0: Rusya üçün təkşirib çıxıbən, qraf xanım. Dəb cavab bərgən idi doktor. O bir bahasız adam. Digən idi qraf Lidiya xanım. Doktor Kareninin salamətlik əhvalıdın tazı razı bolmadı. Onun cigri yoğunab qapdı. Ozuqluq yetişməydi ikən. Arşanğı çüşüb davalınışlarının kılçı önəmi bolmabdı. Şunun bilən o, onunğa cismani hərkətlərini köp qılıb beriş, roy cəhətdə ciddiləşməslik, xapı buluduğan işlərini oylamaslıq toğrusu da bir müncə məsləhətlərini bədi. Onun bəgən məsləhətlərinin həmmisi, adam nəpəs alması bolmağanğı oxşaş əməlgi aşmaydıqan işlər idi. Doktor onun könlüge sakayt kılıp olmaydıgan yaman keselgi doçar bolgan okşaymen deydigan könülsüz bir hiyalını selip koyup çıkıp ketti. Doktor Kareninin keşidin çıkıp etip pelempeyde onun yakın dostu Silyodin bilen uçuruşup kaldı. Silyodin Kareninin katibi, doktorunun daşöydeki savak dışıydı. Doktor şikisi nait az uçurası mı bir-birini hürmetleşidigan yakşı dostlardın idi. Şuna doktor Kareninin kesiligi bolgan karaşlarını onunğa oçuk dedi. Başka adam bolgan bolsa hergiz demigen bolatdi. Onu köygeli kelip nait yakşı kipsiz, ''Mən bək huşal boldum'' dedi Silyodin. Onun salametlik yakşı emez. Meninçe onun əhvalı qanda qıraq. Sizge desem, dedi doktor, Silyodin'ı gəp qılıb etib, onun beşi üstüdün kolunu aşırıb, arvı keşke arvını ilip gəl dəb şərət qılıb durup. Mındaq gəp. Doktor appa kolu bilən pəleynin işçigi kırıp qalğan bir barmıqını teşiği tartıp tüzləb qoydu. Bir talsımını küş bilen tatıp üzüvetmek nait kıyın. Ama tatıp çekik yetken de parmağınız bilen birini çekip koysanız da üzülüp geçişi mümkün. Onun hizmetteki estağidliliği, mesuliyetçallığı, hayat simini tatıp çekik yetküzüp koygan. Onundan başka besim mi ba? Yani gelip bu besim, intayın iğir. Doktor gepini hulasılıp, kaşlarını mənilik kötürüp koydu. Belki baram siz? Doktor pelempeydin çüşüp, peytun terapki keti vetip koşup koydu. Şundak, bunun köp vakit keti do. Dedi doktor, Silyodin'nin digen bir kız gepini toluk anlamay, karısıgılı cevap berip. Karininin şunç köp vaktini algan doktor ketkendin kiyin, Arkadılla meşhur sayahatçı itip geldi. Karenin o adamın yazgan kitabını okup çıkıp bu cihetteki bilimlerden haberdar bolgan bolgaçka onun bilen bu vakte nait yakşı söhbette boldi. Sayahatçı onun biliminin çonkurluğu ve meselelegi karaşlarının etraplıklığı hayran kaldı. Peterburg'a bir iş bilen kelgen ölkü başlıkı mı sayahatçı bilen ten kelgen idi. Karenin onun bilen çokum sözlü şikere giydi. Ölkü başlıkı ketkendin kin Karenin katipi bilen kalgan işlerini tügetip mokim bir iş doğurluk mesleğet kılgılı yeni bir katlı erbabının aldığı ketti. O yerden saat 5'te yaydıgan tamakı ülgürüp kaytip geldi. Katip bilen billi oltırıp Gızalınıp bolgan denken, o ne dağcığa, o yerden bəygigi billi berişki təklip kıldı. Karenin hazır öz ıqrar kılmısı mı, ama xotını bilen körüşken de, üçüncü bir adamın billi buluşunu halaydıgan bulup kalgan idi.
1: Sizge azadı nemi kerek?
2: Aşınınızdan sizge azgan xatlar kerek?
1: O xatlar bu yedemez.
2: Mən sizge... Oynışınızda öyge çakırtıp gelişinizde bulmaydı kallığı toğırlık gep kıgan.
1: Onun bilen körüşüm zörür bu kağın. Çünkü...
2: Men ayal kişinin ne mi zörür yettin oynışı bilen körüşüdü kallıkını sürüştü bekçemez.
1: Sizning mohiyatingizdagi bu shafqatsizlikni burun ajab bilmabdikanman.
2: Er kişi özünün hotunuğa erkillik bile himmetli yüz abroyunu sakla şartı veren biri de. Şundakken bunu şapkasızlıkta ataşkı bulam da.
1: Bilsiniz bu şapkasızlıkta mı yama iş? Bu digençü rezillik.
2: Yok. Eğer siz bu sözlü işletişini yakış görsünüz. Emisi sizge şunu dep koyay. Erinin nenini yap durup. Er bilen balısını taşlap gitmekçi boğa ademli rezildisi buludu.
0: Hürmetlik radyo anlıkçılar, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programması. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunladı Boluvatkını, Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

0: چاقırdı u aksini. Aksi onun özünü çaqırıvatqanını anlamagan idi. U yana orından turup mangmaqçı boldı.
1: Eger mangın bolsa, kolumnu sana yana bir qetim beray.
0: Dedi Karenin Anna'nın kolunu kolu bilen törtüp turup. Anna yirgengendek onun özünü kaçırıp, çırayğı karmay turup, yak yak, men bilen karım olmuşsun, men ketmeymen, dep cevap verdi. Hem de Anna Vronski yıkılgan yerden bir ofisirinin beygi meydanını toğırsığı kesip ütüp, şipanga karap yugurup kelip atkınını köydü. Betsi onunla kol yağlıqını polanlatıp şerat kıldı. Ofisir Adem'nin işlemi bolmağallıqını, otnun umurtkısı sunup ketkellikini dep geldi. Hürmet radyo anlıkçılar, yukarıda 19. əsirdeki Avrupa tənqidi realizm edebiyatının yukarı pəllisi çıkan Rusya'nın ulu yazgıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun Şincan Halk Nəşriyatı nəşir kılgan, danlıq edebi tərcüman Rahman Mahmud tərcümü kılgan Anna Karenina namlıq romanını anlattı. Yaqtırıp anlığının lağı rəhmət. Davamını Ətiki Radio Kütüphanesi programımızda anlıq aysilə. Bugünkü radyo kütüphanesi programımız muşu yerde ayaklaştı. Bugünkü programımızın nazaretçisi Esker Tursun. Mesul muhariri Abdullah Molla. Diktori ve kiriştürgütçisi Abdursul Abdurayim. Hürmetli radyo anlıkçıla endi deputanla stansımızın başka serkıl programları da bolsun.
2: Qadimdin hozirgacha jongoliqlar eng qadrlaydigan fazilat oliy janoblik.
3: Oliy janoblik turmushga singib ketgan harakat mezoni.
2: Oliy janoblar samimiy keladi. Ko'ngli ko'ksi keng odamlar oliy janoblardir.
3: Oliy janoblar yaxshi niyatli kishilardir. Boshqalarga yaxshi niyat bilan muomala qildiganlar oliy janoblardir.
2: Ali Canapla samimi rastçıl buludu. Vədisigi vapa qılalaydı qalla Ali Canapladır.
3: Ali Canaplanın nəzər dairəsi kən buludu. Yıraqını körələydi qalla Ali Canapladır.
2: Ali Canapla ətrafımızdaki ülgü bulalaydı qan adətki kişilədir. Ali Canapla qatardı duruş, Ali Canaplağı toğırlınış, Kemter Ali Canapladın buluş, Cungoluklarının ruhi intilişidir.
4: Ösmürler kudret tapsa, devlet kudret tapılır. Ösmürler müstakil bulsa, devlet müstakil bulur.
5: Uzak tarihi müsabede, ben mundaq bir ağızını ağladım.
6: Qayta gayret kekilip, yine yeni netice yaratıp, devletke cevap kaytırmen.
7: Cunha'nın kat götürüş için okuymen.
5: O'xshash bo'lmagan yillardagi o'xshash vatanparvarlik ruhi. Xotir maydonida mundaq bir ovozni angladim.
7: Qizil bayroq ustiring haqidagi tog'ni talqan, cho'lni boston qilishga qasam qilamiz degan mardon kuyga quloq solaylik. Vatan eng ehtiyojli joyga boraylik.
5: Yoshligimiz urg'umoqda. Vatanimizni suyimiz. Turmushda men mundaq bir ovozni angladim.
6: Ahalatlik farishtalar o'limga amal, og'riqqa sabab qildi.
8: Siz aldığınız kılımı alaysız, çekiniş yolunuz yok.
5: Tan terbiye azimetleri batırlık bilen ilişti.
7: Topni 400 numarı verdi. Cungo komandisi topni yakış kontrol kıldı. Pas çıkarıp verdi. Urdi, hep belli.
5: Emgekçiler yeni devrinin güzel sahipsini açtı.
2: Burmamıktın stanokçı, Tokyolu'dan zapçaslağıcı, hemisi kalbimdeki senle boyumları.
5: Devletinin mühim kuralları Cungo yasımcılıkının tövrikidir.
2: Netçi milyon qetimlik tecrübe arqılıq texnik tosalğısıdan qutulub, təşəbbüskarlıq hüququnu qolumuzga aldıq. Vətənpərvərlik hissiyatını çoğqır yıldız tartquzub, kürəş qılğıcıladın bulaylı.
5: Vətənni süyüş hər bir cüngoluqnın məsuliyyeti və məcburiyyeti.
2: Kiçikine ot yalqını, barmıqımızın uçunu illata alaydı.

Lavuldab kuyuvatqan Gülxan bütün bədəninin harğılıqını yoxdudu. Bir tamçı su kalpıkımızını nəmdiyələydi. Örkeşləb iqivatqan Çangcan deryasının suyu bir payan itizlanı suğuralaydı. Bir adam bir bölək muzikinini yalğız çalalaydı. Simfoniya ömükü orulğan muzika kişidə acayip sezim peyda qılıdı. Öz cayının su, tüpürkü, şu cayının kişilerine bakıdı. Her millet halkının birlikte iştipaklaşıp algı besişi, ortak gülünüp terakki etilişi, Cunha milletinin hayatı, küçü ve ümidi.

Hürmetlik radyo anlıkçılar. Emdi, Merkezi Halk Radyo İstansısının Beijing'den berdiğen Uyghurça anlıkçını başlayınız.